Nikolay Rimski-Korsakov'un Çar Saltan Masalı adlı orkestra süitini Macaristan Radyo Senfoni Orkestrası'nın 9 Ocak 2026 tarihli konser kaydından dinlediniz. Konser Modest Mussorgsky'nin Ölüm Şarkıları ve Dansları adlı şarkı zinciriyle devam ediyor. Solist bariton Mihai Damian.

Et c'est grand.

Modest Mussorgsky'nin Ölüm Şarkıları ve Dansları adlı şarkı zincirini bariton Mihai Damyan ve Macaristan Radyo Senfoni Orkestrası seslendirdi. Topluluğun konseri yine Mussorgsky'nin Bir Sergiden Tablolar adlı piyano suitini.

Sergey Rahmaninov'un Opus 33 numaralı piyano konçertosundan Intermezzo Adagio tempolu bölümü piyano sanatçısı Marta Argerich seslendiriyor. Sanatçıya Riccardo Chailli yönetimindeki Berlin Radyo Senfoni Orkestrası eşlik ediyor.

Sergei Rahmaninov'un Opus 33 numaralı piyano konçertosundan Intermezzo Adagio tempolu bölümü piyano sanatçısı Marta Argerich yorumladı. Argerich'e Riccardo Chailly yönetimindeki Berlin Radyo Senfoni Orkestrası eşlik etti. Şimdi de Brahms'ın 1 numaralı Dominör senfonisinden bölümleri Seiji Ozawa yönetimindeki Saito Kinen Orkestrası'ndan dinleyeceksiniz.

Brahms'ın bir numaralı do minör senfonisinden Adagio, P1'dan Te Allegro non troppo başlıklı bölümleri Seiji Ozawa yönetimindeki Saito Kinen Orkestrası seslendirdi. Programı Sir Neville Mariner yönetimindeki St. Martin in the Fields Akademi Orkestrası'nın yorumlayacağı bir eserle devam ediyor. Orkestra Haydn'ın 102 numaralı Si bemol majör senfonisinden Adagio tempolu bölümü seslendiriyor.

Haydn'ın 102 numaralı si bemol majör senfonisinden Adagio tempolu bölümü Sir Neville Marriner yönetimindeki St. Martin and the Fields Akademi Orkestrası seslendirdi. Şimdi de Edward Elgar'ın keman konçertosundan 1. ve 2. bölümü solist Jung Wachung ve Sir Georg Solti yönetimindeki Londra Filarmoni Orkestrası'ndan dinleyeceksiniz.

0: Keman sanatçısı Yung Wah-chung, Elgar'ın keman konçertosundan birinci ve ikinci bölümü yorumladı. Sanatçıya Sir Georg Solti yönetimindeki Londra Filarmoni Orkestrası eşlik etti.
1: Programımıza Carl Nielsen'ın Opus 35 2 numaralı keman ve piyano için sonatıyla devam ediyoruz. Kemancı Lydia Murtkovich ve piyanist Clifford Benson'dan dinliyoruz.

Carl Nielsen'ın Opus 35 2 numaralı keman ve piyano sonatını kemancı Lydia Mordkovich ve piyanist Clifford Branson'dan Opus 35 2 numaralı keman ve piyano için sonatını dinlediniz. Şimdi de Leos Janacek'in Yaylı Çalgılar Orkestrası için süiti var. Iona Brown yönetimindeki Norveç Oda Orkestrası seslendiriyor.

Iona Brown yönetimindeki Norveç Oda Orkestrası, Leos Janacek'in Yaylı Çalgılar Orkestrası için süitini seslendirdi. Programımızda son olarak Zoltán Kodály'nin Harry Janos süitini sunuyoruz. Ivan Fischer yönetimindeki Budapeşte Festival Orkestrası'ndan dinliyoruz.

0: Zoltán Kodály'nin Harry János Suite'ini Ivan Fischer yönetimindeki Budapeşte Festival Orkestrası'ndan dinlediniz.
1: Şimdi Rus besteci Sergei Rahmaninov'un Opus 27 2 numaralı Mi Minör Senfonisi'nden 2 bölüm dinleyeceksiniz. Largo Allegro Moderato ve Adagio. Edo De Waard yönetiminde Rotterdam Filarmoni Orkestrası seslendirecek.

Sergei Rahmaninov'un Opus 27 2 numaralı Mi minör senfonisinden 2 bölüm dinlediniz. Edo De Waard yönetiminde Rotterdam Filarmoni Orkestrası seslendirdi. Şimdi dinleyeceğiniz eser Gustav Mahler'e ait. Bestecinin 9 numaralı senfonisinin final bölümü Adagio'yu Seiji Ozawa yönetimindeki Boston Senfoni Orkestrası'ndan dinliyoruz.

Gustav Mahler'in 9 numaralı senfonisinden bir bölüm dinlediniz. Seiji Ozawa yönetimindeki Boston Senfoni Orkestrası seslendirdi.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Günaydın değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın imzaladığı Mekke Anlaşması'nı doğru yolda atılmış güçlü adım olarak nitelendirdi. Tahriklere gelmeyecek, tuzağa düşmeyeceğiz, diktiğimiz fidan kısa sürede boy verecek ve çınara dönüşecek dedi. Erdoğan, İsrail'in Gazze'de barışı baltaladığını söyledi, Filistinlilerin siyasi geleceğini güvence altına almamız gerekiyor ifadesini kullandı. Katil İsrail'in Başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'ye yönelik sözlerine Ankara'dan tepki geldi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Netanyahu'nun alçak sözleri Gazze'de yaşanan insani felaketi görünmez hale getirmez ifadelerini kullandı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, BM kürsüsünü katliam propagandasının sahnesi haline getiren soykırımcı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı'nı ve ülkemize hedef alan açıklamalarını lanetledi. Çelik, Netanyahu'nun BM kapısından içeri sokulmaması gerektiğini ifade etti. MHP Genel Başkanı

Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Birleşmiş Milletler'deki hitabından dolayı teşekkür etti. Sessiz milyonların sesi olduğu güçlü ve etkileyici mesajlarıyla Türk milletinin haklı duruşunu bütün dünyaya duyurdu, dedi. Bahçeli, Birleşmiş Milletler'in mevcut yapısının reforme edilmesi gerektiğini belirtti. Dünya beşten büyüktür yaklaşımı daha adil bir düzen arayışının ifadesidir, dedi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping 2015'ten sonra ilk kez Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, Çinli mevkidaşını havalimanında resmi törenle karşıladı. İki liderin görüşmesinde gümrük tarifeleri, nadir toprak elementleri, Tayvan ve Çin'in İran'la ilişkileri masadaydı. Trump'ın süper zeka diye adlandırdığı yapay zeka da konuşuldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, New York'ta Birleşmiş Milletler Marşı'nda iki önemli projeyi dünya kamuoyuyla paylaştı. İklim hedeflerini kalkınma öncelikleri ve finansman imkanlarıyla buluşturacak İklim Uygulama Köprüsü'nün ilk pilot ülkeleri açıklandı. Türkiye'nin kentsel dönüşüm tecrübesini yansıtan dirençli şehirler SURF girişimi de resmen başlatıldı. İstanbul'da yabancılara usulsüz Türk vatandaşlığı sağlayan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 72 şüpheliden 26'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 11 kişinin yaralandığı okul yakınındaki silahlı saldırıya ilişkin zanlı ve gözaltına alınan 9 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Saldırıda yaralanan 8 öğrenci taburcu edilirken 3 öğrencinin tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam ediyor. Yeni Parti'nin isim değişikliği tartışması Anayasa Mahkemesi'ne taşındı. Yüksek Mahkeme, Yenilik Partisi'nin isim benzerliği yönündeki itirazını 29 Eylül'de görüşecek. CHP'den istifa eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kararının ardından ilk kez konuştu. Aslında istifayı düşünmediğini belirten Yavaş, kararında CHP sözcüsü Müslüm Sarı'nın açıklamalarının etkili olduğunu söyledi. İran-ABD savaşı sona erecek mi? Tahran'a göre bu sorunun yanıtı Washington'da. Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için ABD'de olan İran Devlet Başkanı Mesut Pezeşkian, Amerikan medyasına konuştu. Ülkesinin ABD'de Kasım ayında düzenlenecek ara seçimler öncesi anlaşmaya vararak savaşı bitirmek istediğini söyledi. Haberleri dinlediniz.

Bluish green streets that lit up the sky.

0: Kiminin bestecilik macerası 7 yaşındayken bir menüe ile başladı. Kimi 14 yaşında annesi için bir vals yazdı. Kimi çocuklar çalsın ve söylesin diye besteledi. Klasik müzik bestecilerini bir de çocukken veya çocuklar için yazdığı eserlerle tanıyalım mı? İlhan Çınar'ın hazırlayıp sunduğu Opus 1 her cumartesi 11.15'te TRT Radyo 3'te.
1: Aranjörler nota sihirbazıdır. Müziği umulmadık boyutlara taşır. Caz müziğinde ise yaratıcı ve besteci düzeyindedir. Hülya Tunçağ TRT Radyo 3'te her cumartesi saat 19'da Caz'ın Öteki Kahramanları Aranjörler programında sizleri geçmişten günümüze ünlü aranjörlerle buluşturacak.

Günaydın sevgili dinleyiciler. Radyo 3 Sabah, Wolfgang Amadeus Mozart'ın 452 eser sayılı Mi bemol majör piyano ve nefesli sazlar için beşlisiyle başlıyor.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın 452 eser sayılı mi bemol majör piyano ve nefesli sazlar için beşlisinden bölümler dinlediniz. Marcus Becker ve Mahlott nefesli sazlar beşlisi seslendirdi.

Ludwig van Beethoven'ın Opus 81b, Mi bemol majör, 2 korno, 2 keman, viola ve violonsel için altılısından bölümler dinlediniz. Consortium Classicum Oda Müziği Topluluğu seslendirdi.

Felix Mendelssohn'un Opus 12 2 numaralı La Minör Yaylı Sazlar için dörtlüsünden bölümler dinlediniz. Doric Yaylı Sazlar Dörtlüsü sundu.

Klasik müzikle dünya turu. Programı hazırlayan Rabia Taşaltı. Günaydın sevgili müzikseverler. TRT İzmir Radyosu yapımı Klasik Müzikle Dünya Turu'nda sizlerle birlikteyiz. Bugün rotamızı kuzeyin büyülü ülkesi Finlandiya'ya çeviriyoruz. Jan Sibelius'un eserlerinde duyduğumuz rüzgarın uğultusu ve buz tutmuş göllerin parıltısı eşliğinde gizemli kırlar ve uçsuz bucaksız ormanlar arasında yolculuğumuz başlıyor. Ulusal Fin müziğinin kurucusu ve Finlandiya'nın en önemli bestecisi Jan Sibelius, 1865'te Finlandiya'nın Hämeenlinna, İsveççe adıyla Tavetehus şehrinde dünyaya gelmiştir. Başkent Helsinki'nin hareketli ortamından uzakta, doğayla iç içe olan bu küçük şehir, Finlandiya'nın güneyinde Vanajavesi gölünün kıyısındadır. Kırları, ormanları, kayalıkları ve gölleriyle Finlandiya'nın kendine özgü doğal yapısını taşıyan sakin bir yerleşim yeridir. Burada uzun süren kış boyunca karla örtülü doğanın dinginliği şehir hayatına da siner. Kısa yaz aylarında ise göllerin ve ormanların renkleri şehre bambaşka bir görünüm kazandırır. Doktor Christian Gustav ve öğretmen kızı Maria Charlotte'nin çocuğu olarak doğan Jan Sibelius, çocukluk ve gençlik yıllarını Hämeenlinna'da geçirir. İlk bestelerini burada yapar. Küçük yaşta piyano dersleri alan besteci, ilerleyen yıllarda kemanla da ilgilenir ve 16 yaşında keman derslerine başlar. Müziğe olan tutkusu giderek güçlenir. Kısa bir süre sonra bestecilik üzerine çalışmaya yönelir. 1885 yılında Hämeenlinna'da başladığı hukuk eğitimini yarıda bırakır ve müzik eğitimi için Helsinki'ye taşınır. Helsinki Müzik Enstitüsü'nde Martin Vegelius'la keman ve kompozisyon çalışmalarını sürdürür. 1889'da eğitimi için Berlin'e gider. Bu dönemde Alman müzik geleneğini yakından tanıma fırsatı bulur, bestecilik anlayışı gelişir. 1890'dan sonra Viyana'ya gider ve eğitimine Karl Goldmark ve Robert Fuchs'la devam eder. Viyana'daki konser hayatını ve Avrupa'nın zengin müzik ortamını yakından tanıması, müzikal dünyasının genişlemesine katkı sağlar. Sibelius, Avrupa'daki eğitiminin ardından kendi ülkesinin kültürüne ve müziğine yönelir. Finlandiya'ya döndüğünde ülkesinin doğası, tarihi ve kültürel mirası onun besteciliğinin temel kaynakları haline gelir. Özellikle Fin destanı, Kalevala'dan etkilenerek geliştirdiği müzik dili, onu zamanla Finlandiya'nın ulusal kimliğiyle özdeşleşen bir besteciye dönüştürür. Bir edebi metni, tarihi olayı, efsaneyi ya da doğa tasvirini orkestra aracılığıyla anlatmaya dayanan senfonik şiir, Sibelius'un müziğinde önemli bir yer tutar. Sibelius için senfonik şiir, Finlandiya'nın kültürel dünyasını, mitlerini ve halk hikayelerini müziğe aktarmanın güçlü bir yolu haline gelir. Bu anlayışın en dikkat çekici örneklerinden biri ise Finlandiya adlı senfonik şiiridir. 1899 yılında bestelediği Finlandiya, Sibelius'un Finlandiya'nın tarihsel ve siyasi atmosferinden etkilenerek yazdığı eseridir. Finlandiya belirli bir hikayeyi baştan sona anlatmaktan çok, müzik aracılığıyla bir ülkenin tarihine, kültürel kimliğine ve bağımsızlık arzusuna gönderme yapar. Bu nedenle eser, Sibelius'un yalnızca bestecilik anlayışının değil, Fin ulusal müzik kimliğinin de en önemli örneklerinden biri haline.

Jan Sibelius'un Opus 26 Finlandiya adlı senfonik şiirini dinlediniz. Herbert von Karajan yönetimindeki Berlin Filarmoni Orkestrası seslendirdi. Vals Triste, Hüzünlü Vals. Bu vals 1903 yılında Arvid Jernefelt'in Kuolema adlı tiyatro oyunu için bestelenmiştir. Ölüm döşeğindeki bir annenin gördüğü düşsel bir dans sahnesinin anlatıldığı eser, başlangıçta zarif ve hafif bir vals havası taşır. Giderek hüzünlü ve karanlık bir

bir karaktere bürünür. Yaşamla ölüm arasındaki karşıtlığın tasvir edildiği Vals Triste, Sibelius'un en tanınan kısa orkestra eserlerinden biridir. Eseri Herbert von Karajan yönetimindeki Berlin Filarmoni Orkestrası seslendiriyor.

Jan Sibelius'un Opus 44, bir numaralı Hüzünlü Vals başlıklı eserini dinlediniz. Herbert von Karajan yönetimindeki Berlin Filarmoni Orkestrası seslendirdi. Sibelius'un 50. doğum günü Finlandiya'da büyük bir ulusal kutlamaya dönüşür ve Finlandiya hükümeti ona bu vesileyle bir onur günü düzenler. 5. senfonide bu kutlamalar kapsamında bestelenir. Eserin ilk seslendirilişi 8 Aralık 1915'te Helsinki'de bestecinin 50. yaş kutlamalarında gerçekleştirilir. Ancak Sibelius eser üzerinde çalışmayı burada noktalamaz. Senfoniyi yeniden ele alır ve 1916'da ikinci bir biçim üzerinde çalışır. Bugün dinlediğimiz son haline ise 1919 yılında ulaşır. Senfoninin yazım sürecinde Sibelius'un doğayla kurduğu ilişkide önemli bir yer tutar. Besteci günlüğünde müziğin oluşumunu, gökyüzünden atılan mozaik parçalarının oluşturduğu deseni çözmeye benzetir. Eserin ilk seslendirilişinden sonra yaptığı düzenlemelerle ilgili yazdığı notlarda da eseri daha sade, daha canlı ve daha insani bir müzikal yapıya dönüştürmek istediğini yazar. Sibelius'un bu senfonisini Herbert von Karajan yönetimindeki Berlin Filarmoni Orkestrası'ndan dinliyorsunuz. Eserin bölümleri Tempo di Moderato, Largamente, Allegro Moderato, Presto Andante Mosso, Quasi Allegretto, Allegro Molto.

Jan Sibelius'un Opus 82 5 numaralı senfonisini dinlediniz. Herbert von Karajan yönetimindeki Berlin Filarmoni Orkestrası seslendirdi. Sibelius'un Opus 42 Do majör romansı, yaylı çalgıların lirik anlatımını öne çıkaran eserlerinden biridir. 1903 yılında bestelenmiştir, yalın bir ifade üzerine kuruludur. Bestecinin olgunluk dönemine ait bu eseri Louis Lane yönetimindeki Cleveland Orkestrası'ndan dinliyorsunuz.

0: Jan Sibelius'un Opus 42 Do majör romansını dinlediniz. Louis Lane yönetimindeki Cleveland Orkestrası seslendirdi. Finlandiya'ya ve Jan Sibelius'un eserlerinden örnekleri ayırdığımız programımız burada sona erdi. Haftaya aynı gün ve saatte. Klasik müzikle dünya turunda senfonik şiirin ve programlı müziğin bir başka ustası Franz Liszt'in ülkesinde Macaristan'da buluşmak dileğiyle ses kayıtta Ahmet Kurt, teknik yapımda Zühal Ergür ve spikeriniz bendeniz Nun'un hepinize sağlıklı ve huzurlu bir gün diliyoruz. Hoşçakalın.
1: Klasik müzikle dünya turu. Programı hazırlayan Rabia Taşaltı.

0: Dünya sahne ve stüdyolarından.
1: Dünya sahne ve stüdyolarından programına hoş geldiniz. Ben programı hazırlayan ve sunan Ozan Binici. 2,5 asrı aşkın bir geçmişe sahip olan Bergen Filarmoni Orkestrası'nın Norveç'in folklor mirasını çağdaş müzikle buluşturan yeni sezon izlencesi, Edvard Grieg'in Norveç danslarından, Geert White'ın Hardanger müzik kültüründen beslenen eserlerine ve Örjan Matre'nin yapıtlarına uzanan bir yelpazeyi içermekte. Bu çizginin dikkat çekici duraklarından biri, 1 Ekim Perşembe günü Grieg konser salonunda seslendirilecek Dağarcık. Bu programda orkestranın bu sezonki yerleşik bestecisi Örjan Matre'nin Norveççe'de birlikte, beraberinde anlamlarına gelen keman, Hardanger Fiddle kemanı ve orkestra için bestelediği Atme başlıklı yeni yapıtı ilk kez seslendirilecek. Keman ile Norveç'in geleneksel Hardanger Fiddle kemanını 1988 Valdres doğumlu Ragnhild Hamsing yorumluyor. Programda seslendirilecek diğer eserler, Matre'nin Edvard Grieg'in lirik parçalarını yeniden yorumladığı yapıtından 2 bölüm ve Shostakovich'in 11. senfonisi. 1765 yılında kurulan Det Musikalsgesellskap adlı cemiyet bugünkü Bergen Filarmoni Orkestrası'nın temeli. Yıllarca Musikalsgesellschaft Harmonien

Adını taşıyan Bergen Filarmoni Orkestrası, 1980'li yılların ikinci yarısından itibaren günümüzdeki ismiyle anılmakta. Bergen Filarmoni Orkestrası, Norveç geleneksel müziği ve çağdaş yapıtlara verdiği önemle ülkenin uluslararası ölçekte öne çıkan senfonik topluluklarından. Topluluk konserlerini adını 1880 ila 1882 yılları arasında baş şefliğini yapan, mirasından mühim bir payı orkestraya bırakan Edward Grieg'den alan Grieg Konser Salonu'nda vermekte. Samuel Lind ve Benjamin Uhle'den bu yana Bergen Filarmoni Orkestrası'nın sanat çizgisinin şekillenmesinde pek çok önemli şef rol oynadı. Karsten Andersen, Aldo Ceccato, Dmitri Kutayenko, Simon Young, Andrew Lydon ve Edward Gardner orkestranın yakın dönem tarihinde iz bırakan baş şefler arasında. Norveçli cellist ve şef Tabitha Berglund, 2027 sonbaharı itibariyle Bergen Filarmoni Orkestrası'nın müzik direktörü ve baş şefi olarak görev yapacak. 1988 Valdres doğumlu Ragnhild Hemsing henüz 14 yaşındayken Bergen Filarmoni ve Trondheim Senfoni Orkestraları eşliğinde Mendelssohn'un keman konçertosunu seslendiren bir isim. Norveç halk müziğinin güçlü biçimde yaşatıldığı Valdres bölgesinde yetişen Hemsing 5 yaşında kemana başladı. Oslo'daki Baradü Müzik Enstitüsü'nün ardından Viyana'da Profesör Boris Kuschmer'le eğitimini sürdürdü. Hardanger Fiddle kemanı repertuarını zenginleştirmek adına eserler sipariş eden Ragnhild Hemsing yakın zamanda Adam Hikas yönetimindeki Trondheim Senfoni Orkestrası eşliğinde Kim Andre Amason'ın, Ustuna Dubutski yönetimindeki Düsseldorf Senfoni Orkestrası eşliğinde Gordon Hamilton'ın ve Northern Lights Festivali kapsamında Ulla Kvenberg'in ikili konçertosunun ilk seslendirilişini gerçekleştirdi. Eivind Odlin yönetimindeki Bergen Filarmoni Orkestrası ve Ragnhild Hemsing yorumuna kulak veriyoruz. Sanatçılar Geert Waaid'in 2 numaralı Hardanger Fiddle konçertosunu seslendiriyor. Waaid, konçertoyu ünlü Hardanger kemancısı Sigbjørn Bernhold Usa'ya ithaf etmiş ve enstrüman partisinin yazımında Usa'yla yakın çalışmış. Besteci, 3 bölümden oluşan eserin her bölümünü Batı Norveç'in ayrı bir fiyorduna adıyor. Hardanger Fjord, Sognefjord ve Nordfjord'un farklı karakterlerini resmediyor.

Alvin Oden yönetimindeki Bergen Filarmoni Orkestrası ve Ragnhild Hemsing yorumuna kulak verdik. Sanatçılar, Geir Twaight'ın 2 numaralı Hardanger Fiddle Konçertosunu seslendirdi. Bergen Filarmoni Orkestrası, ulusal müzik mirasına duyduğu ilginin yanı sıra çağdaş repertuara açtığı geniş alanla Norveç'in uluslararası ölçekte dikkat çeken orkestralarından. Topluluğun bir başka yorumuna kulak veriyoruz. DM Yarvi yönetimindeki Bergen Filarmoni Orkestrası, 1864 ila 1935 yılları arasında yaşam sürmüş Norveçli besteci Johan Halvorsen'ın Norveç rapsodilerini seslendiriyor. Bestecinin en karakteristik yapıtları arasında yer alan rapsodilerini, üç farklı Norveç halk ezgisinin oluşturduğu üç kesit üzerine kurulu birinci rapsodi ve halk şarkıları ile geleneksel dans ezgilerini renkli bir orkestra anlatımı içinde buluşturan ikinci rapsodiye kulak veriyoruz.

NM Yarvi yönetimindeki Bergen Filarmoni Orkestrası seslendirdi. Norveçli besteci Johan Halvorsen'ın en karakteristik yapıtları arasında yer alan rapsodilerine, üç farklı Norveç halk ezgisinin oluşturduğu üç kesit üzerine kurulu birinci rapsodi ve halk şarkıları ile geleneksel dans ezgilerini zengin bir renk paleti içinde işleyen ikinci rapsodisine kulak verdik. İsviçreli Fransız çelist Christoph Kuasi ile Gürcü piyanist Anna Bakratze'nin son albümü Folklor, cello ve piyano için yazılmış özgün yapıtlarla bu iki çalgıya uyarlanmış eserleri aynı seçkide buluşturuyor. Albüm, 19. ve 20. yüzyıl Avrupa'sının farklı coğrafyalarına uzanırken, halk müziği geleneklerinin klasik müzikteki yansımalarının izini sürüyor. Geçtiğimiz haftalarda Avi etiketi altında yayınlanan bu albüm, Manuel de Falla'nın belki de düzenlemesi en çok yapılan eserleri arasında yer alan 7 geleneksel İspanyol şarkısı, Bela Bartok'un başlangıçta solo piyano için bestelediği ve Macaristan kırsalında halk müzikçilerinden derleyip kaydettiği ezgilerine dayanan 6 Romen halk dansı, Pablo de Sarasate'nin Çingene havaları, Sulcantis'in Zaatsen'in Gürcü halk temaları üzerine 5 parçası, Robert Schumann'ın halk üslubunda 5 parçası, Manuel de Falla'nın İspanyol halk süiti, Gabriel Fauré'nin Bir Düşten Sonra adlı eseriyle Nadia Boulanger'in cello ve piyano için 3 parça adlı yapıtını içeriyor. Bu albümden bir kayda kulak veriyoruz. Pablo de Sarasate'nin özgün biçimi keman ve orkestra için yazılmış çingene havalarını Christoph Kuasi ve Anna Bakratze yorumuyla dinliyoruz.

0: için yazılmış Çingene havalarını seslendirdi. Sanatçıların Avi etiketi altında yayınlanan ve Fransa'dan Gürcistan'a, Macaristan'dan İspanya'ya uzanan ve halk müziğinin klasik müzik yazınında farklı yansımalarını gözlemlediğimiz Folklor adlı son albümünden bir kayda kulak verdik. Bir Dünya Sahne ve Stüdyolarından programının daha sonuna geldik. Teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu, ses kayıtta Semaat Şallı ve ben Ozan Binici, mutlu bir gün geçirmenizi dileriz. Esen kalın.
1: Dünya Sahne ve Stüdyolarından.

Cellist Christoph Quasi ve piyanist Anna Bagrat'ı yorumuyla dinledik. Sanatçılar, Pablo de Sarasate'nin özgün biçimi keman ve orkestra

Rock'tan pop'a, cazdan şansonlara geniş müzik yelpazesiyle Yankılı Sokak'ta sizleri keyifli bir müzik yolculuğuna çıkarıyoruz. Can Karadoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yankılı Sokak, cumartesi günleri saat 16'da TRT Radyo 3'te sizlerle buluşuyor.

Merhaba değerli dinleyenler. Klasik müziğin büyülü evreninde saklı güzelliklerle buluştuğumuz yolculuğun bu haftaki bölümüne hoş geldiniz. Zdeněk Fibich'in Şarka Operası, 19. yüzyıl sonu Çek opera repertuvarının çok önemli eserlerinden biri. Sanatsal önemi çok yüksek olmasına rağmen, uluslararası opera repertuvarında Smetana'nın Satılmış Nişanlı veya Dvorak'ın Rusalkası kadar yerleşik değildir. Fibich, operayı 1897 yılında tamamladı. Libretist Aneşka Shuzova, Fibich'in hayatında romantik bakımdan önemli bir yere sahipti. Bu yakın işbirliği, eserin özellikle aşk ve psikolojik çatışma yoğunluğuna katkı sağlamıştır. Şarka'nın hikayesi, Çek ulusal mitolojisinin en meşhur anlatılarından biri olan Kızlar Savaşı üzerine kurulu. Hikaye, efsanevi hükümdar Libuşe'nin ölümünden sonra geçer. Libuşe döneminde kadınların sahip olduğu ayrıcalıkların yeni düzende ortadan kalkacağı düşüncesi kadınlar arasında büyük bir öfkeye yol açar. Bu öfkenin başında Şarka vardır. Şarka, erkeklere karşı savaşan kadınların lideridir. Erkek ordusunun savaşçılarından Strad'la karşılaştığında ise düşmanına aşık olur. Burada operanın temel paradoksu ortaya çıkar. Şarka, nefret ettiği erkek dünyasının temsilcisi olan Strad'a aşık

olur. Bu nedenle eser, yalnızca kadınlar erkeklere karşı savaşıyor şeklinde okunamaz. Asıl dramatik merkez, ideoloji ile bireysel arzu arasındaki çatışmadır. Operanın en çarpıcı yönlerinden biri, Şarka'nın Strad'a duyduğu aşkın kendi savaşçı kimliğiyle tamamen çelişmesidir. Strad'ın yakalanması ve Şarka ile karşılaşması olayların psikolojik merkezidir. Şarka'nın başlangıçtaki amacı düşmanını kullanmak ve yok etmektir. Fakat gerçek bir aşk ortaya çıkınca planla duygu birbirinden ayrılır. Özellikle ikinci perde, Phoebe'in dramatik yaratıcılığının zirvesi kabul edilir. Bu bölümdeki aşk sahneleri, Wagner'in Tristan ve Isolde'sini hatırlatan armonik ve duygusal özellikler taşır. Ancak Phoebe bunları taklit etmek yerine kendi dramatik diline dönüştürmüştür. Sonuç olarak aşk çatışmayı çözmeye yetmez. Tam tersine Şarka'nın trajedisini daha da kaçınılmaz hale getirir. Finalde Şarka'nın ölümü, operanın başından beri gelişen kader çizgisini tamamlar. Şarka'nın kader teması, operanın başlangıcından finaldeki ölümüne dek farklı biçimlerde tekrarlanır. Phoebe'in müziği uzun süre Smetana ve Dvorak'ın gölgesinde kalmıştır. Buna karşılık Çek Cumhuriyeti'nde eser bütünüyle unutulmuş değildir. Prag Ulusal Tiyatrosu neredeyse yarım asır sonra Şarka'yı sahneledi ve yeniden keşfedilmesini sağladı. Operanın ikinci perde müzikleriyle baş başa bırakıyoruz sizi.

0: Radyo 3.
1: Zdenye Kifibih'in Şarka Operası'ndan ikinci perde müziklerini Alena Mikova, Audrey Spizar ve Yindrich Yindrak'a Yaroslav Krompolç yönetimindeki Prag Ulusal Tiyatro Korosu ve Orkestrası'nın eşliğiyle dinledik. Yolculuğumuz Zdenye Kifibih'in Gölgelerde Saklı Bir Başka eseriyle devam edecek. Çekçe özgün adıyla Vipodvecer. Yani Alacakaranlık'ta Fibih'in en zarif ve kişisel orkestra yapıtlarından. İlk bakışta küçük ölçekli, pastoral bir idil gibi görünse de bestecinin özel hayatıyla müzikal yaratıcılığının doğrudan kesiştiği çok özel bir eser. 1890'ların başında Fibih'in hayatına Aneşka Shuzova girmişti. Shuzova, Fibih'in öğrencisiydi ve daha sonra onun en önemli edebi işbirlikçisi oldu. Fibih'in Shuzova ile ilişkisi, bestecinin yaratıcı dünyasında olağanüstü bir değişim yarattı. Özellikle 1892-1898 yılları arasında yazdığı eserler adeta bu aşkın müzikal günlüğüydü. Alacakaranlık'ta yine bu dönemde Fibih'in Shuzova'ya duyduğu aşkın ilk yıllarında bestelenmiştir. Alacakaranlık sadece günün bir saatini değil bir geçiş halini yansıttığından Fibih'in müziği de sürekli bu ara bölgede kalır. Bu nedenle eserin romantik atmosferi yalnızca güzel bir akşam manzarası değildir. Bir anı duygusu vardır. Sanki besteci, birlikte geçirdiğimiz bir akşam artık geride kaldı. Ama o anın duygusu hala içimde demektedir. Bu bakımdan Alacakaranlık'ta, Fibih'in sonraki eserlerinde giderek daha belirginleşecek olan anı, aşk ve kişisel hafıza estetiğinin erken ve çok güzel örneklerindendir. Dinliyoruz.

Zdeněk Fibich'in orkestra için Alacakaranlık'ta başlıklı idilini František Vajnar yönetimindeki Prag Radyo Senfoni Orkestrası seslendirdi. Saklı notaların bu haftaki macerasını noktalıyoruz. Hayatın müzikte saklı güzelliklerinde tekrar buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.

Doğaya öykündü önce insan. Rüzgar uğultusuna, kuş cıvıltısına, gök gürültüsüne. Sonra kendi mucizesini, sesini keşfetti ve başladı şarkı söylemeye. O gün bugündür aşklarını, yalnızlığını, yakarışlarını sesiyle anlatıyor. Yüzyıllara yayılan bu serüvende klasik müzik bestecilerinin yarattığı harikalara tanık olmak isterseniz, Işıl Pınar İndelen'in hazırlayıp sunduğu Yüzyıllar Boyu İnsan Sesi her pazar saat 13'te TRT Radyo 3'te.

0: programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi ile birlikte
1: pazar günleri 18-19 arası
0: soul, funk ve R&B müzik türlerinin ritmik ve enerjik şarkılarını dinleyeceğiniz programımız Ritme Hükmedenler'de buluşmak üzere. Ritme Hükmedenler.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: İyi günler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Finansal piyasaların sağlıklı işleyişi için peş peşe adımlar atıldı, sorunun genele yayılmasının önüne geçildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ekonomisine yönelik risk yok dedi, ihtiyaç duyulan adımları atmaya devam edeceklerini belirtti. Ekonomi yönetiminin mesajı da net, piyasalarda sistemik bir risk yok, sağlık işleyiş kesintisiz sürüyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, fon soruşturmasında sonuna kadar gidilmesi gerektiğini söyledi. Kimsenin gözünün yaşına bakılmadan kimin kusuru varsa ortaya çıkarılmalıdır dedi. Kurtulmuş, yeni yasama yılı değerlendirme toplantısı kapsamında parlamento muhabirleriyle bir araya geldiği programda konuştu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında yatırım fonlarına ilişkin kapsamlı bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantının gündeminde 7 portföy yönetim şirketindeki 131 yatırım fonunun tasfiye ve ödeme süreçleri yer aldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin teknoloji ve girişimcilik alanındaki en iddialı projesinin Terminal İstanbul olduğunu söyledi. Terminal İstanbul ekosistem buluşmasında konuşan Kacır, 100 bin teknoloji girişimi hedefine işaret etti. Bu merkez bilim ve toplumun buluşma adresi olacak dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin tarımsal üretimde rekora koştuğunu açıkladı. Bitkisel üretimde Cumhuriyet tarihinin en yüksek rekortesini bekliyoruz ifadesini kullandı. Kırsal kalkınmayı artıracak yeni projenin de müjdesini veren Bakan Yumaklı, Türkiye Yüzyılı buluşmaları kapsamında Edirne'de konuştu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye'nin adalet alanında yoğun ve çok yönlü bir gündemden geçtiğini söyledi. Vatandaşlarımızın bizden beklentileri de her geçen gün artıyor dedi. Hakim ve savcılara seslenen Gürlek, dosya ne kadar

0: hacimli, ne kadar eski olursa olsun üzerine kararlılıkla gidin vurgusu yaptı. Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmada yeni operasyon düzenlendi. Ankara merkezli 16 ilde 45 adreste arama ve el koyma işlemi yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını, 33 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Manisa Turgutlu'da okul yakınındaki saldırıya ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Öte yandan yaralılardan 8'i taburcu edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren 3 öğrencinin ise bilincinin açık olduğu bildirildi. Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi'ne yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturmasında gözaltı sayısı 33'e yükseldi. 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Türkiye Emlak Katılım Bankası, katılım evim ve bir evim satın alınması için gerekli başvuruların yapıldığını duyurdu. Sürecin mümkün olan en kısa sürede tamamlanacağını bildirdi. Uzaktan çalışma yönetmeliğinde değişikliğe gidildi. Hibrit çalışmanın detayları düzenlendi. Buna göre işçinin iş yerinde ve uzaktan çalışacağı günlerle çalışma saatleri iş sözleşmesinde belirlenecek. Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu bayram ve ara tatillerde yaşanan şarj kuyruklarını azaltacak yeni uygulamayı başlattı. Yüksek güçlü istasyonlara depolama tesisi kurulabilecek. Böylece şebekeye ek yük bindirmeden aynı anda daha fazla araç hızlı şarj edilebilecek. Spor. A Milli Futbol takımımız Uluslar A Ligi'ndeki ilk sınavına bu akşam Kocaeli'nde çıkacak. Ay Yıldızlılar 21.45'te Fransa ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Zweier yönetecek. Grubun diğer maçında İtalya ile Belçika aynı saatte Roma'da kozlarını paylaşacak.
1: Hava durumu.
0: Sayın dinleyiciler, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Hatay kıyıları, Erzincan ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara ve Samsun 20, İstanbul ve Bursa 23, İzmir ve Erzurum 26, Antalya ve Malatya 28, Van, Çanakkale ve Sinop 24, Rize, Uşak ve Eskişehir 22, Hatay 30, Kars 25, Diyarbakır 33 ve Şanlıurfa 32 derece. Haberleri dinlediniz.

Love, Çok Yaşa Aşk. İstanbul Radyosu'ndaki yolculuk kılavuzunuz Gürsel Öztürk, teknik yönetmenimiz Türkay Güner ve yapım görevlimiz Hava Avcı Bahadır eşliğinde iklimlere yolculuğumuz bu hafta 7 gün önce de dinlediğimiz Sende Show'la başlattım sevgili dostlar. 1967'de 7 gün önce dinlediğimiz Puppet on a String ile Birleşik Krallık adına Eurovision'a katılıp da birinciliği kazanınca Sende Show'un sesi bütün dünyada yankılanmış. Bu Bill Martin, Phil Coulter ezgisi onu Britanya listelerinde 3. kez liste başına yükseltmişti. 1968'de 2 yıllık bir aradan sonra yeniden Chris Andrews'la çalışmaya başlayacaktı Sandy. Bir yandan onun bestelerini seslendiriyordu, bir yandan da Homeward Bound ve Numikita Pa gibi Paul Simon ve Jacques Brel imzalı ezgileri. 1960'ların son yılındaysa Peter Callender'ın çevirisiyle söylediği ve ülkemizde Aşka Paydos adıyla Cameron Accord'dan dinlediğimiz bir Christian Brown, Georg Büşor ezgisiyle Monsieur Dupont'la yine listelerdeydi. Sende Show'un 1969'da Monsieur Dupont'la ilk 10'a girdiği Britanya 45'likler listesinde yepyeni bir isim yer alıyordu o yıl zirvede. 1941'de babasının görevli olduğu Hindistan'ın Delhi kentinde dünyaya gelen Peter Sarsfield. Annesi babası kardeşleri Richard ve Robin ile birlikte 1954'te gelmişti ana yurduna Peter. Başlangıçta daha çok folk müzik esintileri taşıyan çalışmalara imza atmış, I Must Go On ve I'm a Cathedral adlı bestelerini söylediği ilk 45'liklerini 1968 yılında kaydetmişti. Adını ve sesini tüm dünyaya doyuracak olan bestesini ise bir yıl sonra seslendirdi Peter Sarsfield. Viyana'da bir otel yangınında ölen sevgilisine adadığı bu bestesinde Marie Claire adlı bir genç kadını anlattı.

Marlene Dietrich gibi konuşur, Zizi Janmeyer gibi dans ederdi bu genç kadın. Saint Michel bulvarında lüks bir apartman katında yaşıyordu. Yazın Jean Le Pen, kışın Saint Moritz'te Jet Sosyete'nin gözde tatil beldelerindeydi. Giysileri ünlü moda evlerindendi, boynu ve saçları ise pırlantalı. Büyük elçiliklerdeki partilerin başkonuydu her zaman. Su gibi Rusça ve Elence konuşurdu, dili bir kez olsun sürçmeden. Pervaneydi çevresinde erkekler. Peki ya gece olup da yatağına girdiğinde hangi düşünceler kuşatır seni Marie Claire? Aslında kim olduğun gelir mi hiç aklına? Napoli'nin arka sokaklarını, eski püskü giysiler içindeki yoksulluk çocukluk yıllarını, yüreğini alev alev yakan o yükselme tutkusunu ve zengin olma hayallerini anımsıyor musun acaba? Where do you go to my lovely when you're alone in your bed? Ve Peter Sarsfield.

Britanya listelerine Hindistan'dan gelen İngilizlerin ne ilkiydi Peter Sarsfield ne de sonuncusu. Hindistan'dan gelen İngilizler o listelerde ilk olarak Harry Roger

1940'ta Hindistan'ın kuzeyinde Uttar Pradesh eyaletindeki Lucknow'da dünyaya gelmişti Harry Roger. 1948'de Hindistan'ın bağımsızlığını kazanması üzerine ailesiyle birlikte Büyük Britanya'ya gelecek ve Hertfordshire ilindeki Cheshunt kentine yerleşecekti. Okulu bıraktıktan sonra bir fabrikada kontrolör olarak çalışmaya başlayacak. 16 yaşında hem ilk gitarını edinecek hem de okul arkadaşlarıyla birlikte ilk topluluğu The Quintons'u kuracaktı. So much, believe me and you hear it, the voice from above, a voice. The Quintons dağılınca 1958'de yeni bir topluluk kurdu Harry. The Drifters adını verdiği bu toplulukla ilk deneme plaklarını kaydetti. Bir yüzünde Move It On, öbür yüzünde Schoolboy Crash'in yer aldığı ilk 45'liği piyasaya çıkar çıkmaz Britanya listelerinde ikinci sıraya kadar yükseldi. Bu arada Oh Boy başlıklı bir show programıyla küçük ekrana da geliyor. Şovun jeneriğinde ise Harry Roger web yerine Cliff Richard adı yazıyordu. Rap ailesinin bir numaralı çocuğu artık Cliff Richard olmuştu ve adım adım İngiltere'nin bir numaralı sesi olma yolunda ilerliyordu. Hank Marvin ve Bruce Welch bu ilerlemenin ivmesini daha da hızlandırıyor. 1959'da bu iki genç gitaristin katılımıyla The Drifters The Shadows'a dönüşürken Cliff o yıl Serious Charge filmindeki küçük bir rolle beyaz perdede de görünüyordu. Be true to her memory, she'll come back one day. Küçük rollerden büyük rollere yine o yıl, yani 1959'da terfi etti Cliff Richard. Val Guest'in yönettiği Bongo Express'te ikinci kez büyük ekrana geldi ve sözlerime eşlik etmekte olan Voice in the Wilderness adlı Nori Paramor bestesini de yine bu filmde söyledi. Ama Cliff'i Cliff yapan tabii ki 1961'de çevirdiği Gençler ve bu Sidney J. Fury filmiyle aynı adı taşıyan müziği ve sözleri Sid Tepper ve Roy Bennett imzalı gençlik ezgisiydi. The Young Ones.

Aralarında Pinewood'un, İngiliz sinemasının eski tüfeklerinden Robert Morley de vardı ama Carol Gray, Melvin Hayes, Richard O'Sullivan, Teddy Green ve Annette Robertson gibi gençler de The Young Ones'ın oyuncuları. Başrol ise tabii Cliff Richard'ındı ve ona topluluğu The Shadows eşlik ediyordu. Shadows'da Hank Marvin ve Bruce Welch gitar, Chet Harris bas gitar, Tony Meehan davulunu çalıyor, Cliff aşık gençlerin aşk derslerini Cy Soloway ve Shirley Wolf'un notaları ve lirikleriyle onların eşliğinde anlatıyordu. Lessons in Love.

Filmiyle gişe plajda satış rekorları kırmıştı The Young Ones. Eski Harry Roger Webb, yeni Cliff Richard, Büyük Britanya'nın yaşı küçük, başarısı büyük gençlik yıldızıydı. Ve The Young Ones'dan iki yıl sonra 1963'te bu kez bir yaz tatiline çıkacaktı. İki katlı kırmızı bir Londra otobüsüyle Avrupa boyunca Londra'dan Atina'ya uzanan bir tatildi bu. Beyaz perdede ve planda ona yine The Shadows eşlik ediyordu. Cliff Richard, Bruce Welch ve Brian Bennett imzalı bu unutulmaz yaz tatilini hem onların hem de Nori Paramore orkestrasının eşliğinde anlatıyordu. Summer Holiday.

1963'te Summer Holiday'i çevirdiğinde 23 yaşındaydı Cliff. Yine öyle dinamik, romantik ve sempatikti. The Shadows'a yarı yarıya değişmiş topluluğun iki gölgesi Jet Harris ve Bruce Welch yerli yerinde kalırken diğer iki gölge Hank Marvin ve Tony Meehan yerlerini Brian Locking ve Brian Bennett'e terk etmişlerdi. Ve Cliff Richard, Peter Yates'in yönettiği Summer Holiday'de Brian Bennett ve kendinin birlikte yazıp bestelediği bir ezgiyi de söylemişti. Bachelor Boy.

1940'ta Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletindeki Lucknow'da dünyaya gelen Cliff Richard'dan sonra gözlerini dünyaya Hindistan'da açan bir İngiliz daha, Arnold George Darcy. Ancak Hint topraklarında değildi, Hint karasularında doğmuştu o. 1936'da Hindistan'ın güneydoğusundaki Tamil Nadu eyaletinin Madras limanında Cromandel kıyılarındaki bir gemide dünyaya gelmişti. Cliff gibi sesini 18'inde değil de 30'unda duyurabilmiş, Atlantik'in öte yakasındaki Eddie Miller, James Pepworth

Robert Young'un müziği ve sözleriyle 1966'dan bugünlere uzanan müzik ve başarı dolu bir yolculuğu başlatmıştı. Please release me, let me go.

Annesi, babası ve 9 kardeşiyle birlikte ülkesi Büyük Britanya'ya 1946'da gelen bu İngiliz, müzik dünyasının ikinci Engelbert Humperdinck'inden başkası değildi sevgili dinleyiciler. Birinci Engelbert ise bir Almandı. Hansel und Gretel operasının 1854'te Hannover'da doğan, 1921'de Neustrelitz'te ölen ünlü bestecisiydi. Arnold George'a bu ismi 1950'lerde bir vokal üçlüsünde birlikte şarkı söyledikleri arkadaşı Gordon Mills bulmuş ve Mills 60'larda başarılı bir şarkı sözü yazarı, iş bitiren bir menajer olmuştu. İşe arkadaşının adını değiştirmekle başladı Gordon Mills. Alman besteci Engelbert Humperdinck'in adını Engelbert Humperdinck söyleyişiyle İngilizceye uyarladı. Arnold George Dorsey bu yeni adıyla ilk kez 1966 aralığında İngiliz Independent televizyonunun Sunday Night at the London Palladium şovunda sahne aldı ve az önce dinlediğimiz country uyarlamasını seslendirdi. Please Release Me öyle bir ses getirdi ki yakışıklı şarkıcı hem listelerde birinci sıraya yükseldi hem de ilk altın planı kazandı. Engelbert Humperdinck adı bundan böyle listelerden ve müzik dünyasının gündeminden eksik olmayacaktı. Sevgili dinleyiciler, Engelbert Humperdinck'in ya da asıl söyleyişiyle Engelbert Humperdinck'in adı ve sesi TRT Radyo 3'teki iklimlere yolculuklarımızdan da eksik olmuyor. Ünlü şarkıcı ona ikinci altın planı kazandıran 1967 tarihli bir başka 45'liğinde Johnny Harris'ın Dallas Frazier'dan yaptığı bir country uyarlamasını seslendiriyor. There goes my everything.

Çizgilerdeki sözlerle ters orantılıydı Engelbert'ın başarısı. Please release me, lütfen bırak beni ilk, there goes my everything, her şeyim yok olup gittiyse ikinci altın planı kazandırmıştı ona. İlki 1967'nin en iyi pop parçası seçilirken diğeri de ikinci olmuştu. Zaten o yıl ilk üç sırayı kimseye bırakmamıştı Engelbert. 1967 sona erip de yılın en iyileri belirlendiğinde üçüncü sırada yine onun adı ve ona üçüncü altın planı kazandırmış olan bir Les Reed Barry Mason ezgisi vardı. I had the last waltz with you, two lonely people together.

1967 Reed ve Mason'ın son vaasiyle sona erdirmişti Angry Bird Humperdinck. 1968 ise Barry Mason'ın Daniele Pace ve Roberto Livragi'den uyarladığı A Man Without Love'la başlattı. 1968'den 69'a geçerken de bir tandem bisikletine bindi. İki ayrı bisikletin tek bir bisikletmişçesine gidonlarından birbirine bağlandığı, iki sürücünün yan yana oturarak eş zamanlı pedal çevirdiği bir bisikletti bu. Angry Bird bu tandemin pedallarını da yine Les Reed'in notaları ve Barry Mason'ın lirikleriyle döndürüyor. O sırada yanındaki selede belki de eşi Patricia'nın oturduğunu hayal ediyordu. Ne bisiklet döbel say.

Engelbert Humperdinck, Le Bicyclette de Belle Size'a binerek 1968'den 69'a geçerken Galler Kaplanı Tom Jones da yeni yılı yeni plağıyla karşılamış, avizeleri titreştiren, camları kıran sesiyle yeni satış rekorları kırmıştı. 1969'daki bu ilk plağı onun ilk albümüydü aynı zamanda. Tom Jones bu ilk albümüne bir Carlo Donida bestesinin adını vermiş, ona ilk altın uzun çalarını kazandıran 33'lüğünde albüme adını veren ezgiyi Jack Fishman'ın İngilizce sözleriyle seslendirmişti. Help Yourself.

İlk 33'lüğünü 1969'da yapmıştı Tom Jones. İlk 45'liğini de 64'te. Bir yıl öncesinde 63'te ise Güney Galler'in yerel beat gruplarından Tommy Scott and the Senators topluluğundaydı. Gitarını ve davulunu bir yana bırakmış, en etkileyici enstrümanını, sesini kullanmaya başlamıştı. 1966'da Engelbert Humperdinck'i de keşfedecek olan Gordon Mills, 1964 yılında orada, Galler'de buldu onu. Thomas Jones Woodward alan adını Tom Jones'a, İngiliz yazar Henry Fielding'in 1749'da yayınlanan The History of Tom Jones, A Foundling romanı

kapatacaktı. Galler kaplanının sesi bir yıl sonra evinin yeşil çayırlarından yükselecek, Jerry Lee Lewis'in bestesinden uyarlanan Nezgi, 26 yaşındaki Tom Jones'u Britanya ve Amerika listelerinde zirveye yükseltecekti. Green Green Grass of Home.

Kim bilir Jerry Lee Lewis'ın ezgisini söylerken kendi evinin yeşil çayırlarını özlüyordu belki de Tom Jones. 1940'ta Thomas Jones Woodward adıyla dünyaya geldiği Galler'in güneyindeki Pontypridd'i düşlüyordu. Önce kilise, sonra da okul korosunda şarkı söylediği çocukluk ve gençlik günlerini. Daha 17 yaşındayken eşi Linda ile evlendiği ve ilk çocuğu Marcus'un doğduğu zamanları. O zamanlar artık geride kalmıştı. Galler Kaplanı'nı şimdi Londra'nın sisli puslu gri havası kuşatmıştı. Tabii her yaştan hayranları da. Ve Tom Jones 1968'de Barry Mason, Les Reed ikilisinin müziği ve sözleriyle dramatik bir kara sevda öyküsünü anlatacaktı. Delilah.

Tom Jones Layla'yı söylüyordu az önce ya da anlatıyordu. 1960'lı yılların Avrupa'sındaki iklimlere yolculuğumuz haftaya kaldığımız yerden devam edecek sevgili dostlar. 7 gün sonra yine günün 12. saatinde buluşmak üzere yolculuk kılavuzunuz Gürsel Öztürk, teknik yönetmenimiz Türkay Güner ve yapım görevlimiz Hava Avcı Bahadır'la birlikte İstanbul'dan ve İstanbul Radyosu'ndan müzik dolu sağlıklı bir hafta sonu diliyorum hepinize. Hoşça kalın, radyosuz ve müziksiz kalmayın.

Dere yolculuk sona erdi. Astronun günlüğü.

Değerli Radyo 3 dinleyenleri, müzik ve ona ait, ona anlamlar yükleyen, tarihe mal olmuş kişi ve hikayelerle geçireceğimiz bu 60 dakikaya, TRT Ankara Radyosu yapımı olan Maestro'nun günlüğüne hoş geldiniz. Bugünkü programımızda Ludwig van Beethoven'ın Zeytin Dağı'nda İsa adlı oratoryosunu dinleyeceğiz. Beethoven'ın tek oratoryosu olan eser, 1803 yılında Viyana'da bestelenmiş ve aynı yıl seslendirilmiştir. Bestecinin senfonik ve oda müziği eserleri kadar sık seslendirilmese de onun dinsel ve dramatik müziğe yaklaşımını anlamak açısından oldukça önemli bir yapıttır. Oratoryo, İsa'nın çarmıha gerilmeden hemen önce Zeytin Dağı'nda yaşadığı son geceyi konu almıştır. Beethoven, yaklaşmakta olan ölümün farkında olan İsa'nın büyük bir ruhsal çatışma yaşadığı süreci anlatan yapıtın merkezine tam olarak bu insani gerilimi yerleştirmiştir. Burada İsa, kutsal bir figür olarak değil, korku duyan, acı çeken, karar vermeye çalışan ve sonunda kaderini kabul eden bir insan olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yaklaşım Beethoven açısından özellikle dikkat çekicidir. Çünkü 18. yüzyılın geleneksel oratoryolarında dini figürler çoğu zaman kutsal, yüce ve mesafeli biçimde ele alınırken, Beethoven oratoryosunda karakterin psikolojik durumuna ağırlık vermiştir. Bu bakımdan Zeytin Dağı'nda İsa, klasik dönemin biçimsel anlayışıyla romantik dönemin bireysel ve duygusal anlatımı arasında bir köprü olarak görülebilir. Eserin başlıca 3 solo karakteri vardır. İsa tenor tarafından, Seraf yani melek soprano tarafından, Petrus ise bas tarafından temsil edilir. Bunlara ek olarak askerleri ve diğer toplulukları temsil eden koro, yapıtta önemli bir rol üstlenmiştir. Bu kullanım sayesinde eser aynı zamanda operatik bir dramatik derinliğe de sahip olmuştur. Oratoryo, karanlık ve huzursuz bir orkestral girişle başlar. Bu giriş, henüz sözler başlamadan önce yaklaşmakta olan trajedinin atmosferini kurar. Ardından İsa'nın yalnızlığı ve korkusu ön plana çıkar. Tenor partisindeki geniş melodik çizgiler ve ani dinamik değişimler, karakterin iç dünyasındaki çalkantıyı açık biçimde yansıtır. Beethoven'ın İsa'nın yaklaşan acı karşısındaki korkusunu açıkça ifade etmesi ama zamanla bu korkunun dönüşerek yerini kabullenişe ve kararlılığa bırakması eserin dramatik gelişiminin temelini oluşturur. Seraf karakteri ise daha farklı bir müzikal dünya sunar dinleyiciye. Soprano partisi daha aydınlık, daha yüksek ve daha ruhani bir tınıya sahiptir. Seraf, İsa'ya ilahi görevini ve bunun insanlığın kurtuluşuyla olan ilişkisini anlatır. Böylece İsa'nın yaşadığı dünyevi korkuyla ilahi kader arasında güçlü bir karşıtlık kurulur. Eserin ilerleyen bölümlerinde dramatik gerilim artar. Askerlerin gelişi ve Petrus'un tepkileriyle birlikte müzik daha hareketli ve daha sert bir karakter kazanır. Koroyu arka planda duran bir topluluk yerine dramatik olayların doğrudan bir parçası olarak karakterize etmesi Beethoven'ın opera bestecisi yönünü açıkça ortaya çıkarır. Özellikle askerlere ait koro bölümleri ritmik yoğunluğu ve güçlü orkestral yapısıyla dikkat çekmektedir. Buna karşılık eserin sonuna doğru müzik yeniden daha yüce ve görkemli bir karakter kazanır. Finalde ise İsa'nın kaderini kabul etmesi, kişisel korkunun aşılması ve manevi zafer düşüncesi öne çıkar. Müzikal açıdan bakıldığında Zeytin Dağı'nda İsa, Beethoven'ın erken dönem üslubunun önemli özelliklerini taşımaktadır. Mozart ve Haydn'ın etkileri hala hissedilmekle birlikte, güçlü dinamik karşıtlıklar, dramatik orkestrasyon ve kahramanlık duygusu Beethoven'a özgü bir dilin habercisidir. Bu dönemde Beethoven'ın kişisel yaşamında da önemli bir kriz yaşadığı bilinmektedir. İşitme kaybının giderek arttığı yıllarda bestelediği yapıt, bu nedenle kimi yorumcular tarafından bestecinin kendi içsel mücadelesiyle de ilişkilendirilmiştir. İsa'nın acı karşısında duyduğu korku, ardından kaderini kabul etmesi ve güç kazanması, Beethoven'ın kendi yaşamındaki mücadelelerle paralellik taşıyabilecek bir anlatı sunar. Bununla birlikte eseri doğrudan Beethoven'ın biyografisinin bir yansıması olarak görmekten de kaçınmak gerekir. Yine de müzikteki dramatik yoğunluk ve insanın acı karşısındaki direncine yapılan vurgu, Beethoven'ın sanatının temel özellikleriyle yakından ilişkilidir. Zeytin Dağı'nda İsa, Handel'in Mesaih'i ya da Haydn'ın Yaratılışı kadar repertuarlarda yer etmiş bir oratoryo olmamasına rağmen, Beethoven'ın dini müziğinde çok önemli bir yere sahiptir. Bestecinin daha sonra besteleyeceği
Missa Solemnis gibi büyük dinsel eserlerde göreceğimiz dramatik ve manevi yoğunluğun erken bir örneğidir. Şimdi Ludwig van Beethoven'ın Christus am Ölberge yani Zeytin Dağı'nda İsa adlı oratoryosunu dinleyelim. Soprano Monica Pick Hieronymi, tenor James Anderson ve bas Victor von Halem'in solist olarak yer aldığı eserde Lyon Ulusal Orkestra ve Korosunu Şef Serge Bauda yönetiyor.

0: Ludwig van Beethoven'ın Christus am Ölberge yani Zeytin Dağı'nda İsa adlı oratoryosunu dinledik. Soprano Monica Pick Hieronymi, tenor James Anderson ve bas Victor von Halem'in solist olarak yer aldığı eserde Lyon Ulusal Orkestra ve Korosunu Şef Serge Bau da yönetti. Sevgili Radyo 3 dinleyenleri, böylelikle programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Programı hazırlayan Burak Tüzün, teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu, ses almada Seval Köksal ve ben Hakan Yılmaz, haftaya aynı gün ve saatte insana ilahi bir hediye olan müziğin hikayelerinde buluşmak üzere. Hoşça kalın.
1: Maestro'nun günlüğü.

Yorumlar, yorumcular. TRT Radyo 3'te Ahmet Makal'ın hazırladığı bir Ankara Radyosu yapımı olan Yorumlar, Yorumcular programımız başlıyor. Sevgili dinleyiciler, büyük Rus besteci Dmitri Shostakovich 25 Eylül 1906'da doğmuş, 1975'te ise yaşama veda etmişti. Yorumlar Yorumcuların bugünkü programını doğumunun 120. yıl dönümünde Shostakovich'e ayırıyoruz. Shostakovich daha çok senfonileriyle tanınmasına karşın yaşamı boyunca değişik türlerde eserler verdi. Sahne, bale, film müzikleri, oda müziği eserleri, koral eserler, operalar ve şarkılar da besteledi. 69 yıllık yaşamı boyunca Rus ihtilalini, İkinci Dünya Savaşı'nı, Stalin döneminin baskılarını yaşayan bestecinin mücadelesi de uzlaşması da kaçışı da hep eserleri aracılığıyla oldu. Bu nedenle onun eserleri müzikal değerleri yanında yaşadığı çağın tanıkları olarak da değerlendirilmelidir. Örneğin İkinci Dünya Savaşı sırasında kuşatma altındaki Leningrad kentinde bestelenen 7 numaralı senfoni, aradan geçen yaklaşık 85 yıldan sonra günümüzde de çağımızın en dramatik olaylarından birinin tanıklığını yapmaya devam etmektedir. Sevgili dinleyiciler, Yorumlar Yorumcuların bugünkü programında Shostakovich'i kendi eserlerinde ve piyanist kimliğiyle dinleyeceğiz. Shostakovich, bestecilik yanında piyano eğitimi de görmüştü. Sanatçının Leningrad Konservatuarı'ndaki sınıf arkadaşları arasında geleceğin büyük piyanistleri Vladimir Sofronitsky ve Maria Yudina da bulunuyordu. Konser piyanisti olarak parlak bir kariyer başlatan genç Shostakovich'in repertuarında piyano konçertosu dağarının önemli eserleri, örneğin Schumann'ın piyano konçertosuyla Tchaikovsky'nin bir numaralı konçertosu da bulunuyordu. 1926'da dünyanın en önemli piyano yarışmalarından biri olan Varşova'daki Chopin yarışmasına katılan sanatçı, burada jürinin özel onur ödülüne layık görüldü. Shostakovich yaşamının ilerleyen yıllarında ise ağırlığı besteciliğe verdi. 1930'da piyano kariyerini bıraktı ve bu tarihten sonra piyanoyla sadece kendi eserlerini seslendirdi. Sevgili dinleyiciler, Shostakovich usta piyanistliğine karşın bu çalgı için az sayıda eser bestelemiştir. Bestecinin başlıca piyano eserleri arasında iki konçerto, Opus 87 dizisinde yer alan 24 prelüt ve fügle diğer bazı eserler bulunuyor. Biz bugünkü programımızda bestecinin piyanosundan bir numaralı piyano konçertosunu ve cellist Mstislav Rostropovich'e eşlik ettiği violonsel sonatını dinleyeceğiz. Programımızın başında Shostakovich'in piyano, trompet ve yaylı çalgılar orkestrası için 1933 yılında bestelediği Opus 35 Do minör 1 numaralı konçertosunu sunuyoruz. Eseri piyanist Dmitri Shostakovich, trompetçi Ludovic Weiland ve André Cluyten yönetimindeki Fransız Ulusal Radyo Orkestrası'ndan dinliyoruz. Konçertonun kaydı 1958 yılında yapılmış.

0: Şostakoviç'in piyano, trompet ve yaylı çalgılar orkestrası için Opus 35 Do minör 1 numaralı piyano konçertosunu dinlediniz. Eseri piyanist Dmitri Şostakoviç, trompetçi Ludovic Weiland ve Andra Kluten yönetimindeki Fransız Ulusal Radyo Orkestrası'ndan dinledik.
1: TRT Radyo 3.
0: Sevgili dinleyiciler, doğumunun 120. yıl dönümü münasebetiyle büyük Rus besteci Dmitri Şostakoviç'i piyanist kimliğiyle ve kendi eserlerinde dinlediğimiz Yorumlar Yorumcular programı devam ediyor. Programımızın sonunda bestecinin Opus 40 Re minör violonsel sonatını sunacağız. Şostakoviç bu tek violonsel sonatını 1934'te henüz 28 yaşındayken besteledi. Bu eserin yorumcuları arasında da konçertolarda olduğu gibi büyük Rus cellist Mstislav Rostropovich başta geliyor. Sanatçının 15 Kasım 1957'de piyanoda Şostakoviç'in kendisiyle yaptığı kayıt hala müzik kataloglarının gözdelerinden. Şimdi sonatı violonselci Mstislav Rostropovich ve piyanist Dmitri Şostakoviç'ten bu 1957 kaydında dinleyelim.

0: Dimitri Shostakovich'in Opus 40 Re minör violonsel sonatını dinlediniz. Violonselci Mstislav Rostropovich ve piyanoda bestecinin kendisi seslendirdi.
1: TRT Radyo 3.
0: Sevgili dinleyiciler, doğumunun 120. yıl dönümü münasebetiyle büyük Rus besteci Dimitri Shostakovich'e ayırdığımız bugünkü programımızda besteciyi piyanist kimliğiyle ve kendi eserlerinde dinledik. Programı hazırlayan Ahmet Makal, sunan ben Hafize Okan ve teknik yapımda Seval Köksal, Necmiye Şahin, gelecek hafta aynı saatte TRT Radyo 3'te tekrar birlikte olmayı diliyoruz. Müzikle ve sevgiyle kalın.

0: Pervane.
1: Merhabalar. Pervane'de takvimler 25 Eylül Cuma gününü gösterirken saat 15'te sizlerle birlikteyiz. TRT İstanbul Radyosu stüdyolarından programı hazırlayan ve sunan ben Havva Avcı Bahadır, teknik yönetmenimiz Tamer Yılmaz'la birlikte bugünkü programımızda milenyum sonrasında dünya müziğine damga vuran, güçlü kadın sesleri buluşturan 2000 sonrası kadın vokaller temasıyla karşınızdayız. Yayınımızın açılışını Amerikalı caz vokali Melody Gardot'un My One and Only Thrill albümünde yer alan Baby I'm a Fool parçasıyla yapıyoruz.

Kanadalı caz piyanisti ve vokalisti Diana Krall'ın 2001 çıkışlı The Look of Love albümünden Dancing in the Dark şarkısı geliyor. Billboard caz listesinde zirveye yerleşen ve 3 kez platin plak alan albüm, pürüzsüz yaylı düzenlemeleriyle öne çıkıyor.

Kore asıllı Amerikalı müzisyen Sarah Kang'ın 2022 çıkışlı aynı adı taşıyan Once in a Moon albümünden aynı isimli şarkısını dinleyeceğiz. Eser günümüz bağımsız caz ve akustik pop sahnesinin en sevilen örneklerinden.

Kanadalı caz vokali Emily Claire Barlow'un 2007 çıkışlı The Very Thought of You albümünde yer alan C'est Si Bon şarkısını dinliyoruz. Fransızca klasiğin caz yorumu olan çalışma, sanatçıya Kanada'nın prestijli Juno ödüllerinde yılın vokal caz albümü adaylığı kazandırmıştı. Ses.

Gürcü asıllı İngiliz sanatçı Katie Melua'nın iki farklı çalışmasını dinliyoruz. Sanatçının Birleşik Krallık listelerinde 3 numaraya yükselen 2005 çıkışlı Piece by Piece albümünden 9 Million Bicycles ile 2018 çıkışlı Ultimate Collection albümünde yer alan In My Secret Life parçaları radyolarınızda.

Sırada İngiliz vokalist Corin Bailey-Ray'in 2006 çıkışlı kendi adını taşıyan albümünden Put Your Records On şarkısı var. Grammy'de yılın şarkısı adayı olan eser İngiltere müzik listelerinde 2 numaraya kadar yükselmişti.

Portekiz Fadosu'nun dünyaca ünlü temsilcisi Mariza'nın 2015 çıkışlı Mundo albümünde yer alan Melhor de Mim parçası radyolarınızda. Portekiz'de çift platin plak kazanan ve Latin Grammy adaylığı elde eden albüm modern fado tınılarını öne çıkarıyor. Bu

İsrailli Sefardik müzik sanatçısı Yasmin Levy'nin 2007 çıkışlı Mano Suave albümünde yer alan Mal de l'Amor parçası stüdyomuzda. Ladino dilindeki eser, Sefardik geleneksel ezgileri flamenco tınılarıyla harmanlıyor.

Cezayirli müzisyen Suat Massi'nin 2003 çıkışlı Deb albümünde yer alan Passe le Temps parçası stüdyomuzda. Sanatçıya Fransa'da Victoire de la Musique adaylığı getiren eser, Arap folk müziğini batı akustik gitarıyla buluşturuyor.

Nijerya asıllı Fransız sanatçı Aşa'nın 2007 çıkışlı Aşa Deluxe Edition albümünde yer alan Jailer parçası bizlerle. Fransa'da prestijli Prix Constantin ödülünü kazanan albümün bu öne çıkan çalışması Afrika ritimlerini sol tınılarıyla harmanlıyor.

Yeşilburun Adaları doğumlu vokalist Mayra Andrade'nin 2006 çıkışlı Navega albümünden Come See Am Prove parçası bizlerle. Almanya Eleştirmenler Ödülü kazanan çalışma ada müziğinin modern yorumlarından biri.

Pervanenin finalinde Amerikalı caz basçısı ve vokalist Esperanza Spalding'in 2008 çıkışlı kendi adına taşıyan Esperanza albümünde yer alan I Know You Know parçasını dinliyoruz. Pervane'de bugün 2000 yılı sonrasında dünya müziğine damga vuran kadın vokallerin sesini ve hikayesini sizlerle buluşturduk. TRT İstanbul Radyosu stüdyolarından programı hazırlayan ve sunan ben Havva Avcı Bahadır, teknik yönetmenimiz Tamer Yılmaz'la birlikte hepinize mutlu ve huzurlu bir hafta sonu dileriz. Önümüzdeki hafta aynı saatte yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Atmosfer. Hazırlayan ve sunan Gonca Kayım.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Günün atmosferine müziğin zarif dokunuşlarıyla eşlik eden programımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte klasik melodilerden modern yorumlara uzanan keyifli bir yolculuğa çıkmaya hazırız. Programımıza dünyanın pek çok yerinde kendine yeni bir ses bulmuş yıllara meydan

gelen bir eserle başlıyoruz. Meksikalı piyanist ve besteci Consuelo Velázquez'in Bésame Mucho adlı eseri 1940'lı yıllardan bu yana sınırları aşan melodilerden biri. Bugün de bu uzun yolculuğun oldukça renkli bir durağındayız. Layers Classic eserin tanıdık melodisini keman, cello ve piyano ile buluştururken caz davulunun katılmasıyla ritmik karakterini de belirginleştiriyor. Atmosferin ilk eserinde geçmişten bugüne farklı yorumlarla yaşamaya devam eden bu tanıdık melodiye sözü bırakıyoruz. Keyifli dinlemeler.

Consuelo Velázquez bestesi Besame Mucho adlı eseri Layers Klasik yorumundan dinledik. Bir fotoğraf, tanıdık bir manzara ya da yıllar sonra yeniden duyulan bir melodi. Geçmiş kimi zaman küçücük bir ayrıntıyla yeniden hatırlanıyor. Charles Trenet'in Que reste-t-il de nos amours adlı eseri de tam bu duygunun izini sürüyor. 1942'de Trenet ve piyanistle Yaşar Yakın birlikte bestelediği eser, geride kalan zamanın ardından hafızada yaşamaya devam eden anılara bırakıyor. Aradan geçen yıllar melodiyi de farklı yorumlara taşıyor. Bu kez karşımızda Berlin Filarmoni Orkestrası'nın 12 çelisti var. David Reniker'ın düzenlemesiyle insan sesinin yerini 12 cellonun zengin tılısı alıyor. Geçmişten bugüne ulaşan bu zarif melodiyi Berlin Filarmoni

Şaltrene ve Leo Szoljak bestesi Körestil Dönöz Amur adlı eseri Berlin Filarmoni Orkestrası'nın 12 çelistinin yorumundan dinledik. Bir eser daha ilk saniyelerinde ne kadar büyük bir dünya kurabilir? Tchaikovsky'nin Opus 23 1 numaralı si bemol minör piyano konçertosu bu soruya oldukça güçlü bir cevap veriyor. Orkestranın görkemli açılışıyla başlayan eser, piyanonun katılmasıyla genişliyor, güçlü cümlelerin arasından daha lirik ve zarif anlar beliriyor. Tchaikovsky daha başlangıçta hem ihtişamı hem de duygusal derinliği aynı anlatının içinde buluşturuyor. Bu kez piyanoda Vladimir Ashkenazi var, ona şef Lorin Mazel yönetimindeki Londra Senfoni Orkestrası eşlik ediyor. Sözü Allegro non troppo e molto maestoso tempolu bu etkileyici başlangıca bırakıyoruz.

Pyotr İliç Çaykovski'nin Opus 23 1 numaralı si bemol minör piyano konçertosunun Allegro non troppo e molto maestoso tempolu 1. bölümünden bir kesiti, piyanoda Vladimir Ashkenazi ve Şef Lorin Mazel yönetimindeki Londra Senfoni Orkestrası'nın yorumundan dinledik. Bach'ın eserleri aradan geçen 3 yüzyıla rağmen yeni yorumlara hala geniş bir alan bırakıyor. Bu kez onun dünyasına birbirinden farklı 3 eserin bugüne uzanması

yaşanan yeni halleriyle giriyoruz. İlk olarak 22 eser sayılı 5 numaralı kantattan Ertöd uns durch dein Güte geliyor. Ardından 244 eser sayılı 47 numaralı en etkileyici bölümlerinden Erbarme dich mein Gott ve son olarak 846 eser sayılı 1 numaralı do majör prelütten yola çıkan Ave Maria varyasyonla bu üçlü tamamlanıyor. Şimdi bu üç farklı Bach eserini aynı yorumda dinlemek üzere sözümüze bırakıyoruz.

Johann Sebastian Bach'ın üç farklı eserinden yola çıkan düzenlemeleri, kemanda Elbjørg Hemsing, Norveç Yaylı Beşlisi ve piyanoda Tim Al-Off'un yorumundan dinledik. Her şeyi kontrol etmek mi, yoksa bir an için akışına bırakmak mı? Lose Control tam da bu iki duygu arasındaki gelgitten doğan bir Evanescence eseri. Emily ve Terry Balsamo'nun birlikte yazdığı eser, kontrolü elinde tutma isteğiyle bundan uzaklaşma düşüncesini karşı karşıya getiriyor. Ancak bu kez sözler yok, rock tınıları da yerini dört yaylı çalgıya bırakıyor. James McMillan'ın düzenlemesiyle Vitamin String Quartet, eserin gerilimini ve güçlü karakterini yaylı dörtlünün bambaşka renkleriyle anlatıyor. Tanıdık bir eserin sözlerden ve gitarlardan uzaklaştığında nasıl değiştiğini bu kez yaylıların dilinden dinliyoruz.

Emily ve Terry Balsamo'nun Blues Control adlı eserini James Macmillan düzenlemesiyle Vitamin String Quartet yorumundan dinledik. Kimi eserler gücünü büyük çıkışlardan değil, sakinliğin içinde kurduğu derinlikten alıyor. Edward Elgar'ın Opus 61 Siminör Keman Konçertosu'nun ikinci bölümü de böyle bir dünya açıyor. Andante tempolu bölümde keman, orkestranın önünde gösterişli bir solist olmaktan çok onunla konuşan bir sese dönüşüyor. Melodi genişledikçe anlatım da değişiyor. Sakin başlayan cümlelerin içinde özlem, dinginlik ve ince bir hüzün yan yana duruyor. Konçertonun bu yavaş bölümü, Elgar'ın lirik anlatımının en belirgin örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Bu yorumda kemanda Frank Peter Zimmerman var. Ona Şef Edward Gardner yönetimindeki Londra Filarmoni Orkestrası eşlik ediyor. Şimdi acele etmeden ilerleyen bu zarif anlatıya sözü bırakıyoruz.

Edward Elgar'ın Opus 61 Si Minör Keman Konçertosu'nun Andante Tempolu 2. bölümünü kemanda Frank-Peter Zimmermann, şef Edward Gardner yönetimindeki Londra Filarmoni Orkestrası eşliğinde dinledik. Kimi zaman bir eser anlatmak istediğini birkaç sade cümleyle söylüyor, fazlasına ihtiyaç duymadan. Austin Farwell'in Venus and Flower adlı eserinde piyano oldukça yalın bir çizgide ilerliyor. Melodi büyümeye ya da gösterişli bir noktaya ulaşmaya çalışmıyor, küçük değişimlerle kendi duygusunu kuruyor. Bu sadeliğin içinde de hafif bir özlemle birlikte dingin bir güzellik beliriyor. Şimdi bu sakin anlatıyı bestecinin kendi piyano yorumundan dinliyoruz.

Austin Farwell bestesi Venus and Flower adlı eseri bestecinin kendi piyano yorumundan dinledik. Bir günlükte yazılı kalan düşünceler yıllar sonra bir bestecinin dünyasında sese dönüşürse nasıl duyulur? Michael Nyman'ın The Daira van Frank için yazdığı If, Anne Frank'in hikayesinden yola çıkan eserlerden biri. Nyman burada büyük ve gösterişli bir anlatı kurmak yerine tekrar eden melodilerle düşünceli ve giderek derinleşen bir dünya oluşturuyor. John Hall düzenlemesinde ise eserin merkezinde soprano saksafon var. Jess Glyman yorumunda bu ince ve berrak tını orkestranın geniş dünyasıyla birleşiyor, eserin sakin başlayan anlatımı ilerledikçe daha güçlü bir ifadeye dönüşüyor. Dinliyoruz.

Michael Nyman'ın If adlı eserini John Hall düzenlemesiyle soprano saksafonda Jess Glynn ve şef Jessica Curtis yönetimindeki BBC Konser Orkestrası eşliğinde dinledik. Programımızın son eserinde bir tangonun yıllardır değişmeyen duygusuyla vedalaşıyoruz. Dönmek. Carlos Gardel'in Bölbeyir adlı eseri zaman geçse de hafızada kalanlara dönüp bakmanın o tanıdık duygusunu taşıyor. 1935'ten bugüne uzanan bu tango, yıllar içinde sayısız yorumla yeniden karşımıza çıkıyor ama melodisindeki özlem duygusu hep yerini koruyor. Bu kez Bölbeyir, Quintango'nun sözsüz yorumuyla geliyor, tangonun belirgin ritmiyle melodinin daha düşünceli tarafı yan yana ilerlerken, eser geçmişe bakıp orada kalmadan yeniden bugüne dönüyor. Belki de bir programı bitirmenin en güzel tarafı da bu. Geride dinlediğimiz melodiler kalıyor ama her kapanış yeni bir buluşmaya da yer açıyor. Sözü programımızın son

0: Carlos Gardel'in Bölbeyir adlı eserini Quintango'nun yorumundan dinledik. Müziğin büyülü dünyasında birlikte yaptığımız bir yolculuğun daha sonuna geldik sevgili dinleyenler. Kulaklarınızda yankılanan notalar ruhunuza dokunduysa ne mutlu bize. Bir sonraki buluşmamıza kadar müziğin tınılarının hayatınıza eşlik etmesi dileklerimizle, ses kayıtta Ramazan Özbay, teknik yapımda Zuhal Ergür ile birlikte haftaya tekrar aynı saatte atmosferde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Atmosfer. Hazırlayan ve sunan Gonca Kayım.

Saat 17. Haberler. Haberleri veriyoruz. Ben Ceyhan Buran. Finansal piyasaların sağlıklı işleyişi için peş peşe adımlar atıldı. Sorunun genele yayılmasının önüne geçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ekonomisine yönelik risk yok dedi. İhtiyaç duyulan adımları atmaya devam edeceklerini belirtti. Ekonomi yönetiminin mesajı da net. Piyasalarda sistematik bir risk yok. Sağlıklı işleyiş kesintisiz sürüyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye süreci izleme komisyonunun süratle kurulacağını söyledi. Komisyon, sürecin takibiyle ilgili sorumluluğunu yerine getirecek dedi. Fon soruşturmasına ilişkin olarak da kimsenin gözünün yaşına bakılmadan kimin kusuru varsa ortaya çıkarılmalıdır açıklamasında bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Başkanlığı'nda yatırım fonlarına ilişkin kapsamlı bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantının gündeminde 7 portföy yönetim şirketindeki 131 yatırım fonunun tasfiye ve ödeme süreçleri yer aldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin sağlıkta erişimin en güçlü olduğu ülkelerden biri olduğunu söyledi. Nitelikli yatak sayısının 184 bini aştığını vurguladı. Elazığ'da konuşan Yılmaz, sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranının %69'u geçtiğine dikkat çekti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye'nin adalet alanında yoğun ve çok yönlü bir gündemden geçtiğini söyledi. Vatandaşlarımızın bizden beklentileri de her geçen gün artıyor dedi. Hakim ve savcılara seslenen Gürlek, dosya ne kadar hacimli, ne kadar eski olursa olsun üzerine kararlılıkla gidin vurgusu yaptı. İletişim Başkanlığı sosyal medyada yayılan asılsız bir iddiayı daha yalanladı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada tasfiye edilen veya edilecek fonların yatırımcı ödemeleri için vatandaşlardan ücret, vergi ya da katkı payı alınacağı yönündeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. İstanbul'da sermaye piyasası kanununa muhalefet suçuna ilişkin soruşturma devam ediyor. Bu kapsamda 20 şüpheli adliyeye sevk edildi. Gözaltındaki 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri ise sürüyor. Soruşturma kapsamında şu ana kadar 45 şüpheli tutuklandı. Manisa Turgutlu'da okul yakınındaki saldırıya ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Öte yandan yaralılardan 8'i taburcu edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren 3 öğrencinin ise bilincinin açık olduğu bildirildi. Sakarya gaz sahasında üretimi artırılacak, yeni adım geliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu'nun göreve başlayacağını açıkladı. Platform günlük doğal gaz üretimine 10 milyon metreküp ek kapasite sağlayacak. Türkiye Emlak Katılım Bankası, katılım evin ve bir evimin satım alınması için gerekli başvuruların yapıldığını duyurdu. Sürecin mümkün olan en kısa sürede tamamlanacağını bildirdi. Uzaktan çalışma yönetmeliğinde değişikliğe gidildi. Hibrit çalışmanın detayları düzenlendi. Buna göre işçinin iş yerinde ve uzaktan çalışacağı günlerle çalışma saatleri iş sözleşmesinde belirlenecek. Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu bayram ve ara tatillerde yaşanan şarj kuyruklarını azaltacak yeni uygulamayı başlattı. Yüksek güçlü istasyonlara depolama tesisi kurulabilecek. Böylece şebekeye ek yük bindirmeden aynı anda daha fazla araç hızlı şarj edilebilecek. Amilli futbol takımımız Uluslar A Ligi'ndeki ilk sınavını bu akşam Kocaeli'de çıkacak. Ayıldızlar 21.45'te Fransa ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Zweier yönetecek. Grubun diğer maçında İtalya ile Belçika aynı saatte Roma'da kozlarını paylaşacak. Haberleri sunduk.

İleri frekans. İleri frekanstan modern metalin izini süren tüm dinleyicilerimize mutlu akşamlar. Programımızda bu hafta Meşuga ve Opeth gibi gruplardan ilham alarak kendilerine özgü bir tarz yaratan Danimarkalı progresif metal grubu Vola ile beraberiz. 2000'lerin ortalarında Kopenhag'da temelleri atılan grup, djent rifflerini ve 80'lerin parlak

synth pop estetiğini hipnotik melodilerle buluşturarak müzikte farklı bir kulvar açtı. 2015 yılında çıkan ilk albümleriyle eleştirmenlerden büyük beğeni toplayan ve Limelight ödülüne de aday gösterilen topluluğun bu dönemde yayınladığı ilk teklisi Gather Moon'la ileri frekans başlıyor.

Volan'ın insan ilişkilerinin evrimini ele aldığı ikinci stüdyo albümü Applause of a Distant Crowd 2018 yılında yayımlandı. Bu kaydın isim parçasıyla yolculuğumuz devam ediyor.

Melodik derinliği, sözleri ve dinleyeni adeta kendi girdabına çeken atmosferiyle albümün en hipnotik parçalarından olan Wailer şimdi radyonuzda.

Sırada vokalist Esker Mügint'in senfonik metal dünyasının önemli seslerinden biri olan Charlotte Wessels'la yaptığı işbirliği var. İkilinin kusursuz bir uyum yakaladığı Backup Plan adlı parça şimdi ileri frekansta.

Danimarkalı dörtlünün müzikal kariyerlerinin zirve noktası olarak kabul edilen ve modern progresif sahnede çığır açan Witness albümü, yoğun ritmik karmaşıklığı ve dokunaklı lirik anlatımıyla dinleyicileri adeta büyüledi. 2021 yılında yayınlanan bu kayıttan Napalm ve hemen ardından albümün en duygusal halkalarından biri olan 24 Light Years bizlerle olacak. Vola'yı dinlemeye devam ediyoruz.

Sert tonları ve pop melodileri aynı potada eritebilen grubun 2024 yılında çıkan son albümlerinin güçlü örneklerinden biriyle devam ediyoruz şimdi. Anders Friede'nin konuk vokaliyle zenginleşen Cannibal, TRT Radyo 3 frekanslarında.

havuzunda kaydedilen Live From The Pool albümü grubun yaptığı ilk canlı kayıt olmuştu. Topluluğun tüm kariyerini özetleyen bu albümden seçtiğimiz Head Mounted Sideways şimdi sizlerle.

Cent tonlarını ve elektronik ögeleri akılda kalıcı temiz vokallerle birleştirerek progresif dünyasında kendi rotasını başarıyla çizen Vola'ya ayırdığımız bu özel bölümün sonuna geldik. Kapanışı grubun ilk albümünün isim parçası olan In Mazes'la yapıyoruz. Programımızı hazırlayan Arzu Şeran, teknik yönetmenimiz Mahmut Dağıstan ve sunucunuz ben Kerem Demircioğlu. Hepinize müzik dolu, keyifli bir akşam dileriz. Hoşça kalın.

Günün ve haftanın temposu yavaşlarken müzikte nostalji turu başlıyor. Pop Durak, TRT İzmir Radyosu'ndan 60'lardan 90'lara unutulmaz şarkılarla saat 19'a dek sizlerle. Açılışta 1960'ları değiştiren, müziğin kurallarını yeniden yazan ve aradan geçen onca yıla rağmen hala dünyanın en büyük gruplarından biri olarak kabul edilen The Beatles, John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr ve George Harrison 1960

Nostalji turunda ilk dakikalarda art arda efsaneler var. Takvimler 1970 yılında blues'un ruhunu, country'nin köklerini ve rock'ın gücünü tek potada eriterek kendine özgü bir Amerikan klasiği yaratan Creedence Clearwater Revival, Pendulum albümünden çıkan bir numara 45'lik, sözlerinde John Fogerty imzası olan Have You Ever Seen the Rain?

Creedence Clearwater Revival, Have You Ever Seen The Rain dinledik. Bu arada şarkıyı 1983 yılında Galli Yıldız Bonnie Tyler'ın da yorumladığını hatırlatalım ve 1978 yılında yolumuza devam edelim. Peter Beckett'ın soft rock grubu Player, Billboard'un 100 plaklı 45'likler listesinin zirvesinde Baby Come Back. Hemen ardından sürpriz bir şarkıyla yine 1978 yılındayız.

grubu Kansas, Point of No Return albümünden Kilometre Taşı 45'lik Dust in the Wind dinledik. Pop durak nostalji turundasınız. Artık 80'ler zamanı. Soul ve R&B efsanesi Earth, Wind and Fire yorumuyla hatırladığımız 1979 yılının hit şarkılarından After the Love Has Gone. Aslında şarkının ilk kaydedilen versiyonu Airplay'e aitti ve o kayıt ancak 1980 yılında müzikseverlerle buluşabilmişti. Radyolarınızda Airplay.

Jerry Beckley ve Dewey Bunnell, soft rock grubu America. 1982 yılında Christopher Cross, Steve Lukather, Russ Ballard ve Michael McDonald gibi ünlülerle çalıştıkları albüm View From The Ground'dan unutulmaz You Can Do Magic.

Amerika You Can Do Magic'le ülkesinde ilk ona ulaşmayı kutlarken İngiliz punk rock grubu The Clash kariyerinin 5. albümü Combat Rock'la ülkesinde 2 numarada yer buluyordu. Albümden ilk olarak Know Your Rights, ardından Rock the Casbah ve son olarak da sizlere sunacağımız Should I Stay or Should I Go 45'lik olarak yayınlanmıştı.

Az önce The Clash'i anonslarken onların Combat Rock albümünün İngiltere'de 2 numarada yer bulduğunu söylemiştik. Peki The Clash'in geçemediği albüm ve sahibi kimdi? O günlerde zirvede ska efsanesi Madness ve toplama albümü Complete Madness vardı. Artık Madness'ın kulaklarını bu kadar çınlatmışken gelin onlarla devam edelim ve 1983 yılından The Sun and the Rain dinleyelim.

Elvis Presley ve Willie Nelson yorumlarıyla müstesna You Are Always On My Mind dinledik. Takvimler 1984 yılını gösterirken radyolarınızda Barbara Jones vardı. TRT İzmir Radyosu stüdyolarından pop durak nostalji turuyla saat 19'a dek sizlerle. Rock müzik efsanesi ZZ Top hayranları grubun davulcusu Frank Beard'ın geçen ay hayatını kaybetmesiyle büyük bir üzüntü yaşadı. 1985 yılının en özel albümlerinden biri Afterburner. Albümden çıkan 3. 45'lik Rough Boy. Pop durakta ZZ Top.

Bu yıl davulcusunu kaybeden bir başka grup da Avustralya'dan Midnight Oil'dı. Ocak ayında yaşama veda etti Rob Hurst. Biz 1987 yılına gidiyoruz. Bir numara albüm Diesel and Dust. Bir numara 45'lik Beds Are Burning. Karşınızda Midnight Oil.

Karizmatik ve hafif pürüzlü vokaliyle 80'lerin rock sahnesine bambaşka bir enerji getiren Michael Hutchinson grubu In Excess'le yine Avustralya'da, yine 1987 yılındaydık. Kick albümünden New Sensation dinledik. In Excess hayran sayısını hızla artırırken R&B ve soul müzik kulvarının güçlü ismi Alexander O'Neill Hearsay albümünü yayınlıyor ve Billboard listelerinde 2 numaraya ulaşıyordu. Albümün hiti Criticize. Pop durak nostalji turundasınız.

Son dakikalara yaklaşırken 1990 yılındayız. DNA ve Susan Vega ortaklığı Tom's Diner'ın altyapısından esinlenerek hazırladığı Hit 45'liği Sunshine on a Rainy Day ve Zoe.

Pop Durak Nostalji Turu finalinde İskoç Post Bank grubu Orange Juice kariyerli Edwin Collins'le 1994 yılında 60'ların soul ruhunu, glam rock dokusunu ve 90'ların alternatif rock enerjisini aynı potada eriten bir numara 45'lik A Girl Like You.

Programı hazırlayan Solmaz Erkan, ses kayıtta ve teknik yapımda Ramazan Özbay, mikrofonda ben Selim Ağacan, hepinize sağlıklı, mutlu bir hafta sonu diliyoruz. Pazartesi saat 18'de bu kez yeni şarkılarla Pop Durak'ta buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: Caz Kulübü.
1: Merhaba sevgili radyo dinleyicileri. TRT İzmir Radyosu stüdyolarından bizi dinleyen tüm müzikseverlere mutlu bir hafta sonu diliyoruz. Bu hafta programımızda gitarist Amos Hoffman'ın çalışmalarından seçtiklerimize kulak vereceğiz. Amos Hoffman, 19 Nisan 1970'te doğmuş caz gitaristi, ud sanatçısı ve bestecidir. Onu önemli kılan özellik, modern caz ile Orta Doğu müziğinin makam, ritim ve melodik yapılarını doğal biçimde birleştirmesidir. Hoffman, gitar çalmaya 6 yaşında başladı. 8 yaşında babasının hediye ettiği bir ud, müzikal dünyasının yönünü önemli ölçüde değiştirdi. Ud'u başlangıçta eğitim almadan kendi kendine öğrendi. Akademide eğitimini sürdüren sanatçı genç yaşta Amsterdam'a gitti. Ardından 20 yaşında New York'a gitti. Sonrasında 90'lı yıllarda çok sayıda önemli caz müzisyeniyle çalıştı. Özellikle Avishai Cohen ile olan ilişkisi kariyerinde önemli bir yer tutuyor. Cohen'in çeşitli projelerinde gitar ve ud çaldı. Aynı zamanda Cohen'in müziğinde Orta Doğu karakterinin oluşmasına katkıda bulunan müzisyenlerden biri oldu. Şimdi Amos Hoffman'ı dinlemeye 2024 yılına ait Minor Operation albümünde şu bestelerle başlıyoruz. Aunt Sharon, Minor Operation ve Hidden Garden.

Amos Hoffman, New York döneminde Lübnanlı ud ve ney sanatçısı Bassam Saba ile çalışarak Orta Doğu müziğinin makam sistemini daha sistematik biçimde inceledi. Sanatçının müziğinin asıl ilginç tarafı budur. Böylece Hoffman'ın müziğinde modern caz armonisi, bebop, swing, Orta Doğu ritimleri, Arap makamları, udun mikrotonal karakteri ve caz doğaçlaması aynı müzikal dil içinde buluşur. Bu açıdan bakınca onu yalnızca caz gitaristi olarak tanımlamak biraz eksik kalır. Gitar ile ud arasında sürekli gidip gelen bir müzikal kimliği vardır. Amos Hoffman'a Minor Operation albümünde iki usta müzisyen, kontrabasta Santi Debriano ve davulda Lenny White eşlik ediyor. Albümden şimdi de I Should Care ve The Three of Us adlı besteleri dinliyoruz.

Orta Doğu makam müziğinin melodik düşüncesi ile modern caz doğaçlamasının buluştuğu Amos Hoffman'ın müziğini dinlemeye 2015 yılına ait Back to the City albümüyle devam ediyoruz. Easy Going ve After Lazy Noon dinleyeceğimiz besteler.

Değerli Radyo İş dinleyicileri, bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya tekrar birlikte olabilmek dileğiyle TRT İzmir Radyosu stüdyolarından programı hazırlayan ve sunan ben Hamdi Ünlü, ses kayıtta Ramazan Özbay, teknik yapımda Ahmet Kurt ve yayında emeği geçen tüm arkadaşlarımız ile birlikte hepinize sağlık ve müzik dolu günler diliyoruz. Hoşça kalın.

dinleyicileri. Ana kumandada Anıl Özcan, tonmeisterimiz Cihan Yurdakul, mikrofonda ben Selvi Karakoç. Yine bir konser akşamında sizinle olmaktan ötürü mutluyuz ve konserdeki o güzel müziklerin yanı sıra yayınlanacak eserlerin, radyomuza yayınlanacak eserlerin, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestramızın seslendireceği eserlerin neler olduğunu da aktaracağız size. Değerli dinleyicilerimiz, bugün şefimiz Chloe Van Zoutersteede. Üç solistimiz var. Piyanist Evrim Tuğran, piyanist İlter Vurucu ve piyanist Tayfun İlhan Konzertmeister bu akşam Bilgehan Erten. Sevgili dinleyicilerimiz, biliyorsunuz Ludwig van Beethoven'ın 250. doğum yılı nedeniyle dünyanın dört bir yanında kutlamalar ve konserler var. Ülkemizde de Beethoven'la ilgili konserler başladı ve devam ediyor. Hemen şunu da size söyleyelim. 1947 yılında dönemin ünlü şeflerinden Hermann Scherchen yönetiminde Beethoven senfonilerinin tamamını seslendirmiş Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Beethoven'ın doğumunun 250. yıl dönümünde de Beethoven senfonilerini ikinci kez seri olarak programına aldı ve bu akşam da dolayısıyla Beethoven eserleri dinleyeceğiz hep birlikte. Önce Beethoven'ın Prometheus uvertürünü dinleyeceğiz, ardından Wolfgang Amadeus Mozart'ın Köhel 242 sayılı 3 piyano için konçertosunu, aranın ardından yine Beethoven'ın Opus 36 Re majör 2. senfonisi ile sizinle birlikte olacağız. Bir kadın şef yönetiyor bu akşam Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nı. Chloe Van Zoutersteede 1988'de Fransa'da doğmuş sevgili dinleyicilerimiz. Kraliyet Müzik Akademisi'nde viyola eğitimi görmüş. Sonra Kennedy Bursu ve Derek Hill Vakfı'nın desteğini alarak Kuzey Krallık Müzik Koleji'nin şeflik bölümünde Clark Randall ve Mark Herron'un öğrencisi olmuş. Londra'da bir oda müziği orkestrası olan Arch Senfoni'yi kurduğunu da program notlarından öğreniyoruz. Van Zoutersteede 2019'da Köln'de Deutsche Dirigentenpreis 3. ödülünü ve en iyi çağdaş eser yorumu dalında da Warenreiter ödülünü almış. Aynı yıl Marina Sop tarafından 2019-2021 Taki Concordia bursiyeri olarak da seçilmiş bir isim. Alkışı duyuyorsunuz. Konzertmeisterimiz Bilgehan Erten başta olmak üzere Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın kıymetli sanatçıları yerlerini almaya başladılar. Londra Kraliyet Sarayı'nda Aurora Orkestrası ile birlikte Anna Meredith'in yeni bir eserini de yönetmiş bu akşamın değerli şefi. Dans topluluğuyla işbirliği yaparak Haydn Orkestrası ve Bolzano Dans Festivali'nde sahneye çıkmış. Avrupa Birliği Gençlik Orkestrası, Manchester Kamerata ve Kuzey Kıbrıs Senfoni Orkestrası ile de yine sahnelerde buluşmuş şefimiz Chloe Van Zoutersteede değerli dinleyicilerimiz. 2019-2020 sezonunda Londra Kraliyet Filarmoni, BBC İskoç Senfoni ve Manchester'ın yeni müzik topluluğu Sapa ile ilk kez sahne almış. Ayrıca Fransa'da Lyon Ulusal Orkestrası, Montpellier Ulusal Orkestrası, Pays de la Loire Ulusal Orkestrası ve İspanya'da başka orkestralarla da buluşmuş ve o orkestraları yönetmiş. Sıklıkla genç müzisyenlerle çalışıyor. Bu gençlerden oluşan orkestraları yönetiyor. Aynı zamanda Büyük Britanya Ulusal Çocuk Orkestrası'nın da şefliğini yapıyor bu akşamki şefimiz. Beethoven'ın eseriyle başlayacağız demiştik Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nı dinlemeye. Sonrasında da Wolfgang Amadeus Mozart'ın Köhel 242 sayılı 3 piyano için konçertosunu, o piyanistlerin adlarını söylemiştik. Sizi selamlarken hemen ardından belirtmiştik. Evrim Turan onlardan biri demiştik. 1985 yılında Ankara'da doğmuş bir isim. 91'de Profesör Kamuran Gündemir'le özel piyano derslerine başlamış ve 1993 yılında da Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Piyano Bölümüne yarı zamanlı, 2 sene sonra da tam zamanlı öğrenci olarak kabul edilmiş. Bilgileri vermeye devam edeceğiz piyanolar sahneye geldiğinde. Şefimiz geldi, alkışları duydunuz. Şimdi biz sizi Ludwig van Beethoven'ın Prometheus

Değerli Radyo 3 dinleyicileri, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nı bu akşam Chloe van Zutekstedt yönetiyor demiştik ve ilk olarak onlardan Ludwig van Beethoven'ın Prometheus Uvertürünü dinledik. Şu anda sanatçılarımız sahneden ayrılıyorlar. Birazdan 3 piyano sahnede olacak ve Mozart'ın eserini dinlemeye başlayacağız. Ateş tanrısı Prometheus, balçıktan biri kadın, diğeri erkek iki insan yaratmış ve gökyüzünden çaldığı ateşle onlara can vermiş. Robot gibi hareket etmektedir Prometheus'un çocukları ama akıldan yoksun oldukları için babalarının sözünü de dinlememektedirler. Hangi çareye başvurursa akıl veremez onlara Prometheus. En sonunda ikisini de alır, Parnas Dağı'na, Apollo'nun huzuruna götürür. Apollo orada 9 sanat ve bilim tanrıçasıyla, yani dans, müzik, komedi, trajedi ile Prometheus'un yaratıklarına insanca duyguları aşılar. Her çağda ve her memlekette geçerli olan bu mitoloji konusunu bale olarak Napolili koreograf, dansçı, müzisyen, ressam ve yazar Salvatore Vigano işlemiş ve eserin müziğini çağdaşı Ludwig van Beethoven'a ısmarlamış. Beethoven, Prometheus balesi için bu uvertür ve 16 parçayı 1. ile 2. senfonileri arasında yazmış. İlk defa da 28 Mart 1801 tarihinde Viyana'da temsil edilmiş bu eser. Konser salonlarında sadece artık uvertürü çalınıyor deniyor programda. Parlak ve virtüözitesi dinleyicileri daima etkileyen bir eser olarak yorumlanıyor değerli dinleyicilerimiz. Solistlerimiz demiştik, Evrim Turan'la ilgili bilgileri vermeye başlamıştık. 1999 yılında Kamuran Gündemir'in emekli olması nedeniyle eğitimine Menekşe Akar'la devam etmiş. 2002-2005 yılları arasında da dünyanın dört bir yanından birçok önemli piyanistin ustalık sınıflarına katılmış. 2004-2005 öğretim sezonunda konservatuardan bölüm ve okul birincisi olarak mezun olmuş sevgili dinleyicilerimiz İhsan Doğramacı üstün başarı ödülü almaya da hak kazanmış. Ülkemizin dört bir yanında solo, oda müziği ve iki piyano konserleri vermiş. 2006 yılında kurulan Ars Nova Özel Opera Topluluğu'nun sürdürdüğü birçok konser ve etkinlikte yer almış. Aynı yıl Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Yaylı Çalgılar Ana Sanat Dalı'nda korpetitör olarak da görev yapmaya başlamış. Yardımcı doçent Menekşe Akar'la sürdürdüğü sanatta yeterlilik programını 2017 yılı Haziran ayında tamamlayan Evrim Turan, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı'nda yardımcı meslek ders koordinatörü ve öğretim görevlisi olarak da çalışmalarını sürdürüyor. Birçok ödülün de sahibi. İlter Vurucu 1987 yılında Adana'da doğmuş, 8 yaşında piyano derslerine başlamış ve aynı zamanda 3 yıl süreyle TRT Çok Sesli Çocuk Korosu'na devam etmiş. Bu arada ilk piyano geldi. Sahnede hazırlıklar devam ediyor. Duyduğunuz sesler ona ait sevgili Radyo 3 dinleyicileri. 1999'da Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nın giriş sınavını kazanıp piyano bölümüne kabul edilmiş ve Oya Ünler'in öğrencisi olmuş İlter Vurucu. Konservatuvar yıllarında ustalık sınıflarına katılmış yine dünyadan önemli isimlerin Ankara'da düzenlenen Yamaha Burs Ödülü yarışmasında birinci olmuş. Başka yarışmalarda da yine dereceleri var. 2008 Haziran'ında da Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı piyano bölümünden mezun olmuş. 2015 Kasım'ında 2. İstanbul Orkestrasyon Uluslararası Piyano Yarışması'nda üçüncülük, 2016

2016'nın Aralık ayında 1. Bursa Uluslararası Nilüfer Piyano Yarışması'nda birincilik ödülü almış. Yurt içinde ve yurt dışında konserlere devam ediyor derken kalan iki piyano da geldi sahneye ve şu anda yerlerini alıyor, o piyanolar yerleştiriliyorlar sahneye. Tayfun İlhan, barok dönem solo ve oda müziği eserlerinden modern dönem eserlerine uzanan geniş bir repertuara sahip yine genç kuşak önemli piyanistlerimizden biri. Müzik eğitimine Işılay Saygın Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'nde başlayan Tayfun İlhan eğitimine Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'nde Profesör Hande Dalkılıç'ın sınıfında devam etmiş ve şeref derecesiyle mezun olmuş. 2015'te yüksek lisans çalışmalarını, 2019'da ise sanatta yeterlik çalışmalarını Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda yardımcı doçent Oya Ünler Bayka ile tamamlamış. Öğrenim yılları boyunca Hüseyin Sermet, Oksana Yablonskaya, Alexander Rudin, Lucas David, Ruşen Güneş, Özgür Aydın gibi müzisyenlerle çalışmış. Birçok festivalde sahnedeymiş. 2016 yılında Eskişehir Senfoni Orkestrası ile Şef Işın Metin yönetiminde Mozart'ın 21. Piyano Konçertosunu seslendirmiş. Aktif konser kariyerine resital, oda müziği ve radyo konserleriyle devam ediyor. Aynı zamanda flüt sanatçısı Cem Önertürk ile birlikte oluşturdukları flüt piyano ikilisiyle de Türkiye'nin dört bir yanına gidip konser veriyor. Genç sanatçılara da destek oluyorlar. 2018 yılından bu yana Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde de öğretim görevlisi Tayfun İlhan. Bize Wolfgang Amadeus Mozart'ın eserini seslendirecekler. Piyanistler Evrim Turan, İlter Vurucu, Tayfun İlhan sevgili dinleyicilerimiz. Köhel 242 sayılı 3 piyano için konçertoyla sahnede olacaklar. Mozart 20 yaşındayken 3 piyano konçertosu besteledi. Bunlardan biri olan 3 piyano için konçerto Lodron adıyla da anılır. Çünkü Mozart'a Kontes Antonia Lodron tarafından iki kızıyla birlikte çalmak için sipariş edilmiş. Mozart 1780 yılında bu konçertoyu yeniden ele alıp 2 piyano için düzenlemiş ve Salzburg'daki bir konserde bir diğer piyanistle birlikte çalmış. Günümüzde daha çok bu şekliyle çalınmaktaymış eser. 3 bölümden oluşan konçerto klasik dönemin müzik biçimleriyle oluşmuştur diyor Nejat Başeğmezler program notlarında değerli dinleyiciler. Beklemeye devam ediyoruz. Sahnenin hazırlanmasını bekliyoruz. Kolay değil. 3 piyano birden geldi. Bizim bulunduğumuz yerden ki sahneyi ve seyircinin bir kısmını biraz yukarıdaki pencereden görüyoruz. Bir piyanistin sırtı bize dönük olacak. 2 piyanist de tam karşımızda olacak. İnönü konserlerinden söz etmiştik. Onun Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nı yalnız bırakmadığını, ne çok konsere katıldığını söylemiş ve onunla ilgili konseri dinletmiştik size yine Radyo 3'ten. Özden Toker bugün de en ön sırada izleyenlerden biri, babasının koltuğunu neredeyse hiçbir hafta boş bırakmıyor. Değerli Radyo 3 dinleyicileri İsmet İnönü'nün torunuyla birlikte elbette. Alkışı duydunuz. Konsertmeister Bilgehan Erten başta olmak üzere Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın değerli sanatçıları yerlerini almaya başladılar. Haliyle orkestra biraz daha geriye çekildi. Tamamı da yok elbette.

sahnede orkestranın bugün eser nedeniyle. Piyanistlerimizi bekliyoruz, şefimizi bekliyoruz. Chloe Van Zutekstedt'i bekliyoruz. Sanatçılarımız hazırlığını yapıyor. Eseri dinleyeceğiz. Eserin ardından ara verilecek. Aradan sonra yine Beethoven'ın bir eserini. Re majör 2. senfoniyi dinleyeceğiz. Ludwig van Beethoven'ın doğumunun 250. yılı nedeniyle hem ülkemizde hem de dünyanın dört bir yanında konserler veriliyor. Başlarken söylemiştik, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 1947'de yaptığı gibi bu yılda Beethoven eserlerini seri olarak programına aldı. Piyanistlerimiz geldi, yerlerini alıyorlar, şefimiz geldi. Dinleyeceğimiz eserde bölümleri de hemen söyleyelim. Allegro, Adagio, Rondo, Tempo di Menuetto sevgili dinleyicilerimiz. Wolfgang Amadeus Mozart'ın Köhel 242 sayılı 3 piyano için konçertosuyla baş başa bırakıyoruz şimdi sizi.

Sevgili Radyo 3 dinleyicileri, Chloe van Zutestad yönetiminde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve 3 piyanisten Evrim Turan, İlter Vurucu ve Tayfun İlhan'dan Wolfgang Amadeus Mozart'ın Köhel 242 sayılı 3 piyano için konçertosunu dinledik. Bölümler Allegro, Adagio, Rondo, Tempo di Menuetto idi. Alkışlar dinmeyince genç ve

Evet. Bakalım ne çalacaklar bize. Evrim Turan, İlter Vurucu ve Tayfun İlhan. Bu kez galiba hepsi aynı piyanoda olacak. Evet. Evet, bir piyanoda üç piyanist.

Serin ikinci yarısıyla yayınımız da devam ediyor. Aranın ardından Ludwig van Beethoven'ın Opus 36 Re majör 2. senfonisini dinleyeceğiz hep birlikte. Chloe van Zutekstedt yönetiminde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndan. Dünya müzik tarihinin en önemli isimlerinden biri olan Ludwig van Beethoven'ın doğumunun 250. yıl dönümü nedeniyle 2020 yılı biliyorsunuz bütün dünyada Beethoven yılı olarak kutlanıyor. Sadece yaşadığı dönemi değil, müzik tarihini etkileyen, klasik müzikle romantik dönem arasında kurduğu bağ ile müzik evrelerine yön veren Beethoven, yarattığı eserleriyle hala ilham vermeye devam ediyor. Dünyada en çok seslendirilen bestecilerden birinin 250. doğum yılı nedeniyle doğduğu şehir olan Bonn'da başlamıştı kutlamalar. Sadece Almanya'da değil, bütün yıl boyunca pek çok farklı ülkede farklı etkinlikler gerçekleşecek. Bizim ülkemizde de konserler başladı, devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası da Beethoven'ın eserlerini müzikseverlerle buluşturuyor. Bu akşamın konsertmeisterinin Bilgihan Erten olduğunu radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz vardır belki. Onlar için tekrarlayalım. İlk bölümde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndan Prometheus uvertürünü dinlemiştik. Ardından Mozart'ın 3 piyano için konçertosunu solistler Evrim Turan, İlter Vurucu ve Tayfun İlhan seslendirdi. Şimdi de Chloe van Zutekstedt yönetiminde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndan 2. senfonisini dinleyeceğiz Beethoven'ın. Beethoven'ın Haydn ve Mozart'ın yolunu izleyerek yazdığı bu senfoniyi birkaç sözcükle anlatmak gerekirse, sade, ışıklı, sevinç ve ümit dolu bir yapıt olarak niteleyebiliriz deniyor program notlarında. Alkışı duyduğunuz sanatçılarımız yerlerini almaya başladılar. Oysa eserin yazıldığı yıllar sanatçının mutsuz bir dönemine rastlar. Sağırlıkla son bulacak olan kulak uğultuları başlamış, karın

yaratmakta, kaderle savaşacağım, onun beni çekip götürmesine izin vermeyeceğim diye yazmaktadır. Bu nedenle ikinci senfoniyi geleceğe ümitle bakan ve yaşama sevincini kaybetmemiş olan Beethoven'ın ışıklı iç dünyası olarak yorumlayabiliriz. Bu yaratısıyla Beethoven bir senfonideki geleneksel üçüncü bölüm olan Menuetto yerine Scherzo'ya yer veren ilk besteci. İtalyanca şaka anlamına gelen bu sözcük ilk kez Monteverdi tarafından 1628'de Scherzi Müzikali adı altında yayımlanan koro parçaları için kullanılmış. Alkışı duydunuz, şefimiz Chloe Van Zutestet geliyor ve eseri dinliyoruz. Bölümler Adagio Molto, Larghetto, Scherzo Allegro ve Allegro Molto sevgili dinleyicilerimiz.

alkışları duyuyorsunuz. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın kıymetli sanatçılarını, çalgı gruplarının tek tek üyelerini ayağa kaldırıp izleyiciye selamlatıyor şefimiz. Bu akşamki şefimiz Chloe van Zutphenstedt sevgili dinleyicilerimiz. Şef Chloe van Zutphenstedt yönetiminde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndan Ludwig van Beethoven'ın Opus 36 Re Majör 2. Senfonisini dinledik. Gençlerle çalışmayı seven bir kadın şef Chloe van Zutphenstedt ve önünde nota sehpası

Ya da notalar yoktu, ezberden çaldırdı orkestraya. Onu da hemen duyuralım siz sevgili dinleyicilerimize. Bütün orkestra üyeleri ayakta, şefe çiçeği takdim ediliyor. Van Zutestet sıklıkla genç müzisyenlerle çalışıyor. Hertfordshire Okulları Senfoni Orkestrası'nın baş şefi, Hale Gençlik Orkestrası ve Büyük Britanya Ulusal Çocuk Orkestrası'nı yönetmeye de devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası bu özel yılda Beethoven'ın doğumunun 250. yılında Beethoven eserlerini müzikseverlerle buluşturuyor. Dinlediğimiz eserin bölümleri Adagio Molto, Larghetto, Scherzo Allegro, Allegro Molto idi. Ve böylece bir konser akşamı daha sona eriyor. Konsertmeister bu akşam Bilgehan Erten'di sevgili dinleyicilerimiz. Ana kumandada Anıl Özcan, ton maisterimiz Cihan Yurdakul, mikrofonda ben Selvi Karakoç. Bir başka konser akşamında yine buluşmayı diliyoruz sizinle. Türkiye Radyoları 3. programı Radyo 3'te. Hoşçakalın.

Küçük konser başlıyor. Programımız Claude Debussy'nin Bergamask Suite'inden 3. bölüm Clair de Lune adlı eserle başlıyor. Jean Martinon yönetiminde Lyon Ulusal Senfoni Orkestrası seslendiriyor.

Debussy'nin Bergamask Suite'inden 3. bölüm Claire de Lune'u dinlediniz. Jean Martinon yönetiminde Lyon Ulusal Senfoni Orkestrası seslendirdi. Sıradaki eser Frédéric Chopin'in Opus 9 Mi Bemol Majör 2 numaralı Nocturne'ü. Ivan Moravec yorumluyor.

Friedrich Chopin'in Opus 9 Mi bemol majör 2 numaralı noktürnünü Ivan Moravec seslendirdi. Beethoven'ın Opus 95 11 numaralı fa minör dörtlüsünden Larghetto Espressivo başlıklı bölümü Emerson Yaylı Sazlar Dörtlüsü seslendiriyor.

Beethoven'ın Opus 95 11 numaralı Fa minör dörtlüsünden Larghetto Espressivo başlıklı bölümü, Emerson Yaylı Sazlar dörtlüsünden dinlediniz. Edvard Grieg'in Opus 54 Lirik Suite'inden Nocturne'ü, Bjarte Engeset yönetimindeki İskoçya Ulusal Kraliyet Orkestrası seslendiriyor.

Edward Grieg'in Opus 54 Lirik Suite'inden Nocturne'ünü Bjarte Engeset yönetimindeki İskoçya Ulusal Kraliyet Orkestrası seslendirdi. Değerli dinleyenler, programımız Fore'nin Opus 50 Pavan adlı lirik eseriyle sona eriyor. Seiji Ozawa yönetiminde Boston Senfoni Orkestrası'ndan dinliyoruz.

güvenli ve barışçıl bir gelecek hedeflendiğini söyledi. Konuyla ilgili açıklamasında ittifakın gücünü net bir dille ortaya koyan Erdoğan, üç devletten birine yapılacak silahlı saldırı tüm taraflara yapılmış sayılacak dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nde yayın yapan Newsweek dergisinin sorularını yanıtladı. Terörsüz Türkiye sürecine de işaret eden Erdoğan, "Terörsüz Türkiye, ülke için takvim meselesinden öte stratejik bir hedeftir," dedi. "Türkiye'nin ölçüsü etnik kimlik değildir," mesajını da veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'deki gelişmeler konusunda da "Suriye'nin birliği güçlendikçe bölgemizin güvenliği de güçlenecektir," açıklamasını yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye Süreci İzleme Komisyonu'nun süratle kurulacağını belirterek, komisyon sürecin takibiyle ilgili sorumluluğunu yerine getirecek dedi. Numan Kurtulmuş, Ankara'da yaptığı açıklamada fon soruşturması konusunda da kimsenin gözünün yaşına bakılmadan kimin kusuru varsa ortaya çıkarılmalıdır diye konuştu. İstanbul'da sermaye piyasası kanununa muhalefet soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 14 kişiden ikisi tutuklandı. Böylece soruşturmada tutuklananların sayısı 47'ye yükseldi. Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı, Masak'ın incelemelerinde 2,5 milyar lira tutarındaki işlem durdurulurken, yaklaşık 750 milyon lira büyüklüğündeki çok sayıda hesaba da el konuldu. Soruşturma kapsamında tutuklanan fon yönetimi şirketi sahibi Muhammed Yarız'ın mal varlığına yönelik tedbir kararı da uygulandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki temaslarını sürdürüyor. Hakan Fidan, New York kentinde Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi gayri resmi toplantısına katıldı. Toplantıda 29 ve 30 Ekim günlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek Türk Devletleri Teşkilatı 13. zirvesinin hazırlıkları ele alındı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Amerika Birleşik Devletleri ziyareti Beyaz Saray'daki programla tamamlandı. Çin Devlet Ajansı Xinhua'ya göre iki ülke stratejik istikrara dayalı yapıcı ilişkiler kurma konusunda anlaştı. Somut anlaşmazlık konularında ilerleme ise sınırlı oldu. Çin ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ticari ateşkes iki ay daha uzatılırken Çin Tahran'a yönelik tutumundan da taviz vermedi. Bolu Belediyesi'ne yönelik irtikap davası sürüyor. Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada savcılık esas hakkındaki mütalasını sundu. Mütalada eski Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu sanıkların çeşitli suçlardan cezalandırılması talep edildi. Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 3 sanığın tutukluluk halinin devamı istendi. Davanın bir sonraki duruşması 19 Ekim Pazartesi gününe ertelendi. Ankara merkezli siber operasyonda milyonlarca vatandaşın kişisel verilerini barındıran yasa dışı sorgu paneli çökertildi. İki kişinin gözaltına alındığı operasyonda 101 milyon kişinin kimlik verileriyle 118 milyon cep telefonu numarası ile eşleştirilen Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası bilgileri ele geçirildi. Ankara'da sahte gıda satışı yapan bir iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda halk sağlığını tehdit eden niteliği değiştirilmiş 100 tondan fazla et ve et ürünü ele geçirildi. 3 kişi gözaltına alındı. Spor. Milli boksörler Buse'na Sürmeneli ve Hatice Akbaş Avrupa şampiyonu oldu. Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nda 70 kiloda ringe çıkan Buse'na Sürmeneli, İngiliz rakibi Chantal Reed'i yenerek üst üste ikinci altın madalyasını kazandı. 51 kiloda mücadele eden milli boksör Hatice Akbaş da İspanyol rakibi Laure Fuertes Fernandez'i yenerek Avrupa şampiyonu oldu. Avrupa Boks Şampiyonası'nı milli boksör Büşra Işıldar Gümüş, Esra Yıldız Kahraman da bronz madalyayla tamamladı. Haberleri sunduk.

0: Ses Teriyakisi.
1: Ses Tiryakisi'ne hoş geldiniz. Bu akşamki programımıza yepyeni albümleriyle Heads of Gentlemen It's Etiquette grubuyla başlıyoruz. Topluluğun geçtiğimiz günlerde yayınladığı 9. stüdyo albümleri Parallel Lives'dan seçtiğimiz şarkıları Never Felt Like Home'la TRT İzmir Radyosu, Radyo 3 mikrofonlarından sizlere ulaşan programımız başlıyor.

Sırada İsviçreli Progressive Rock grubu Klepsydra var. Grubun 1997 tarihli 3. albümleri Fears, Neo Progressive Rock türünde en başarılı albümler arasında olmasıyla melodik ve duygusal zenginlik ve akıcı bestecilikle dikkat çekiyor. Klepsydra'dan dinleyeceğimiz epik şarkıları Soaked radyonuza geliyor.

Master Plan grubuyla devam ediyoruz. Eski Helloween gitaristi Roland Grappo, davulcu Uli Kuş ve vokalist Jorn Lande'nin 2003'te bir araya getirdiği grubun ilk albümünden bir şarkısını dinleyeceğiz. Crystal Night.

programımız Fransız Progressive Rock ekibi Nil ile sürüyor. Müzikleri Dark Symphonic Progressive ve Avantgard müziğin karışımı olarak nitelendirilen ekip, şarkı yazımındaki ustalıklarının yanı sıra müziğin duygusundan ve atmosferinden bir şey yitirmeden de progressive müzik yapılabileceğini kanıtlayan bir yoruma sahip. 2005 yılı Nil Novosub Soleil albümünden Eerie Generation ile Nil Radyonuzda.

Sırada Pure Reason Revolution var. Grubun 2024'te yayınladığı Coming Up to Consciousness'ta kayıplar, yas ve insanın bununla yüzleşme biçimleri konu olarak ele alınmış. Bas gitarları Pink Floyd'dan tanıdığımız Guy Pratt'in üstlendiği albümden seçtiğimiz şarkılar Bend the Earth ve Lifeless Creature'la Radyo 3'te yayınımız sürüyor.

Sırada enstrümantal bir şarkıyla Coroner var. 1995'te yayınladıkları grubun kendi adını taşıyan albümlerinde yer alan şarkıları, geçtiğimiz günlerde Ex Nihilo adı altında bir EP olarak yayınlayan gruptan dinleyeceğimiz Gliding Above While Feeling Below'la programımız devam ediyor.

Ses tiryakisinin sonuna geldik. Bu akşam son olarak Agua de Annik'ten dinleyeceğimiz bir balad Wonder radyonuzda olacak. TRT İzmir Radyosu, Radyo 3 mikrofonlarından sizlere ulaşan Ses Tiryakisi'nde yeniden buluşmak dileğiyle müzik dolu günler, iyi hafta sonları diliyoruz. Hoşça kalın.

Mutlu geceler. TRT Radyo 3'te Mavi Notayla yeniden birlikteyiz. Programımızın ilk bölümünde İngiliz şarkıcı ve piyanist Joe Stilgoe'nun Welcome to the Club albümünden birkaç parça yer alacak. Albümde kendisine klarnet ve saksafonda Giacomo Smith, vurmalı çalgılarda Joa Caetano, basta Tom Farmer, trompette Pete Horsfall, gitarda Billy Adamson, davulda da Will Crisby eşlik ediyor. Besteler de biri hariç Giacomo Smith'e ait. İlk dinleyeceğimiz parça Can We Entertain You adını taşıyor.

Somebody tell me to stop. İngiliz şarkıcı ve piyanist Joe Stilgoe'nun Welcome to the Club albümünden şimdi Bootsy adlı parçayı dinleyelim.

İngiliz şarkıcı ve piyanist Joe Stilgoe'nun Welcome to the Club albümünden bu kez When I Meet Them adlı parçayı dinliyoruz.

İngiliz şarkıcı ve piyanist Joe Stilgo'nun Welcome to the Club albümünden şimdi BTS adlı parçayı dinliyoruz. Vokalde Emma Smith yer alıyor.

İngiliz şarkıcı ve piyanist Joe Stilgo'nun Welcome to the Club albümünü dinlemeyi Mr. Peanuts adlı parçayla sürdürüyoruz. Beste Joe Stilgo'ya ait.

İngiliz şarkıcı ve piyanist Joe Stilgoe'nun Welcome to the Club albümünden son olarak Hit the Big Time adlı parçayı dinleyeceğiz.

0: make your dreams come true.
1: TRT Radyo İşte Mavi Nota devam ediyor. Programımızın ikinci bölümünde Ruanda doğumlu ve Belçika'da yaşayan şarkıcı Ineza Kerschkamp ya da kullandığı adıyla Ineza'nın Ibuka albümünden 5 parça yer alacak. Albümde kendisine saksafonda Michael Lack, piyanoda Rob Brockway, basta Benjamin Crane, davulda da Kuba Miyazga eşlik ediyor. İlk dinleyeceğimiz parça Another Time adını taşıyor.

Rock'tan pop'a, cazdan şansonlara geniş müzik yelpazesiyle Yankılı Sokak'ta sizleri keyifli bir müzik yolculuğuna çıkarıyoruz. Can Karadoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yankılı Sokak, cumartesi günleri saat 16'da TRT Radyo 3'te sizlerle buluşuyor.

Gece ve müzik. Programı hazırlayan Erkan Gökçelik.

Ise bir enstrümanın ucunda hayat bulur. Brezilya'da müzik bir arka plan değil, hayatın ritmi. Bu yolculukta şarkıların hikayelerini, müziğin hafızasını ve Brezilya'nın ruhunu keşfedeceğiz. Ayşenur Şeker'in hazırladığı Ritmin Adı Brezilya her pazar saat 21'de TRT Radyo 3'te.

TRT Radyo 3 Notturno Gece yayını başlıyor. Avrupa'da birçok ülkede aynı anda yayınlanan Euroradio Notturno programlar zinciriyle saat 7'ye kadar birlikte olacağız. Richard Wagner'in Nürnberg'in Usta Şarkıcıları Operası'nın 1. Perde Prelüdünü ve Johannes Brahms'ın keman ve violonsel için Opus 102 La Minör İkili Konçertosunu dinleyebileceğiniz programımızın ilk bölümüne Francesco Geminiani ile başlıyoruz. Bestecinin bir barok dönem kompozisyon formu olan Opus 3 Sol Minör 2 numaralı Concerto Grossosunu Fabio Biondi yönetimindeki Europa Galante topluluğu seslendiriyor.

Francesco Geminiani'nin Opus 3 Sol Minör 2 numaralı Concerto Grossos'unu Fabio Biondi yönetimindeki Europa Galante topluluğundan dinlediniz. Romantik dönemin İsveçli bestecilerinden Wilhelm Steinhammer'ın 3 koral şarkı serisi var sırada. İsveç Radyo Korosu seslendiriyor.

İsveç Radyo Korosu Wilhelm Steinhammer'a ait Eylül, Saray Bahçesi'nde ve Torunum Olsaydı başlıklı 3 koral şarkı dizisini seslendirdi. Gabriel Fauré'nin solo piyano için Opus 36 Mi bemol majör 4 numaralı noktürnüyle devam ediyoruz.

Gabriel Fauré'nin Opus 36 Mi bemol majör 4 numaralı noktürnünü piyanist Stefan Lemelin'den dinlediniz. Richard Wagner'in sahnelenen operalar arasında en uzun süreli olmasıyla ünlü olan Nürnberg'in usta şarkıcılarının birinci perde prelüdü var sırada.

Richard Wagner'in Nürnberg'in Usta Şarkıcıları başlıklı operasının birinci perde prelüdünü, Jiří Belohlavek yönetimindeki BBC Senfoni Orkestrası'nın 2011 tarihli kaydından dinlediniz. 20. yüzyılın İtalyan bestecilerinden Alberta Suriani'nin Arp için partitasıyla devam ediyoruz.

20. yüzyılın İtalyan arpist ve bestecisi Alberta Suriani'nin Arp için partitasını Branka Yanyanin Magdarenik seslendirdi. Edward Grieg'in Opus 64 senfonik dansları var sırada. Eserin Allegro Grazioso tempolu ikinci bölümünü Norveç Radyo Orkestrası'ndan dinliyoruz.

Chiara Margarita Cozzolani'nin Laudate Puari adlı ilahisini Capella Artemisia topluluğundan dinlediniz. Amerikalı minimalist besteci Steve Reich'ın iki piyano ve yaylı çalgılar dörtlüsü için yazdığı ve 8 sıra adını verdiği okteti var sırada.

Steve Reich'ın 8 Sıra adlı oktetini Richard Cata topluluğundan dinlediniz. Johannes Brahms'ın keman ve violonsel için Opus 102 La Minör ikili konçertosuyla devam ediyoruz. Solistler kemancı Sol ve Sigerland ve cellist Ellen Margaret Flesio.

Johannes Brahms'ın ikili konçertosunu kemancı Solveig Sigerland, cellist Ellen Margaret Flesio ve Norveç Radyo Orkestrası'ndan dinlediniz. Programımızın bu bölümü Franz Schubert'in Suların Üzerinde Gezen Ruhlar adlı liedinin koro ve orkestra düzenlemesiyle sona eriyor.

Schubert'in Suların Üzerinde Gezen Ruhlar başlıklı eserini Yuri Alperten yönetimindeki Estonya Erkekler Korosu ve Estonya Ulusal Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Euroradio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.